Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Kızıyorum, çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha, geceden sabaha. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.

0: olsun. Biri gece kalsın benimle, 40 yılım onun olsun.
1: Radyo Turkuaz.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Haziran 1975. 1967'deki 6 gün savaşının ardından deniz trafiğine kapanan Süveyş kanalı tam 8 yıl sonra tekrar uluslararası trafiğe açıldı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyosu, Radyo Türk'üm Aslan. Herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Ortek, Aki ve Solar'ın katkılarıyla haftanın son uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Klasikleşen o cuma başlangıcıyla karşınızdayım. Amacımız yine güne güzel bir başlangıç yapmak ve sonrasında da o güzelliği günün her anına yayabilmek. Umarım da başarılı olabiliriz. Haftanın bu en sevilen günü ya, hiç şüphesiz cuma günleri, işte güzelliğe de yakışır bir başlangıç yapalım istiyorum. Hayırlı cumalarımız olsun evvela. Allah dualarımızı kabul etsin. Dualarınızda da olmak duasıyla. Tebessümün çok olduğu, stresin hiç olmadığı, mutluluğun, huzurun da dolup dolup taştığı bir gün olsun. Güzel bir iş günü, güzel bir okul günü, güzel bir yaşam günü olsun her birimiz için. O zaman kocaman...

0: enerji katan Portek Akü ve Soğan'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detay.

0: çok havalı.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bankacılık olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: Başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Edirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para.
3: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Reklam.
7: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
8: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
9: ABD Merkez Bankası'nda olası yeni dönem beklentileri küresel finans piyasalarında risk algısını yeniden şekillendiriyor. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Kevin Warsh'un ilk para politikası toplantısının döviz piyasalarında sert dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Kurum özellikle düşük oynaklık ve faiz farklarına dayalı carry trade stratejilerinin kırılgan hale gelebileceğini belirtiyor. Analize göre Fed'in iletişim dilinde yaşanabilecek değişim ve daha az öngörülebilir politik adımları dolar başta olmak üzere majör para birimlerinde hızlı yön değişimlerini tetikleyebilir.
8: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
10: Her zaman her yerde yanında.

Güne başlarken bakalım kimlerle bu anı paylaşıyoruz. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimiz arasında Coşkun Kaptanımız var Antalya'dan. Hayırlı cumalar mesajıyla hoş geldin. Necat Deniz de bizlerle beraber. O da en güzel şarkıları dinlemeye hazırız diyerek mesajını göndermiş. Şahanesiniz. Fevzi Kaptanımız Gaziantep'te bizlerle beraber. Hayırlı cumalarımız olsun. Arif Afyon'da şu an aramızda. Dualarımızın kabul olması dileğiyle dedi. Şiirin başkentinden Kahramanmaraş'tan Hamza. Cuma gününün hayrı bereketi hepimizin üzerine olsun. Günaydın, hayırlı cumalar Ede demiş. Ede hoş geldin aramıza. Günün gönlün aydın olsun senin de. Yine bizleri dinleyenler arasında Ayşe Gökdemir de var. Günaydın. Ona da sevgilerimizi gönderiyorum. Ve yine Rana Kayseri'de şu an annemle beraber okula giderken hep birlikte seni dinliyoruz. Açıkçası evden ne kadar hani gergin çıksak da sizi dinleyince ortak noktamız olduğunuz için motivasyonumuz oluyor demiş. Bu benim için çok büyük bir mutluluk. Çok büyük bir mutluluk. O zaman şöyle bir gülelim. Ay gülelim. Baya baya şöyle yapmacık da olsun fark etmez. Bir gülümseyelim. Heh işte. Şimdi daha güzel olacak inşallah. Ayşe de Konya'da bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Zühre Almanya'da aramıza katılıyor. Şanlıurfa Akçakale Nusretiye Anadolu Lisesi ve Altınbaşak Tarım Lisesi öğretmen servisindeyiz bu sabahta. Hayırlı cumalar olsun mesajını gönderdiler onlar da. Ve sıradaki şarkılar geleceğin mimarları öğretmenlerimize de gelsin demiş. Gelsin tabii, hepsine çokça da sevgiler, selamlar olsun. Günümüzün sohbet konusu... Tatile çıkılmayacak arkadaş tipleri sizce nedir desem? Ne dersin?

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 190 diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum. Bir reklam.
2: Sonunu düşünmeden cenneti önüne sererim ve seni beklerim.

0: yine Kahramanmaraş'tan sevgileriyle serviste şu an işe giderken bizleri dinliyor. Samet demiş müdürüm Enes Taryan için gelsin sıradaki şarkılar.
1: Müdürüm ne müdürüm?
0: Gelsin tabii ki. Hepinize de sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldiniz.
2: En sevmediğim arkadaş veya herhangi bir akraba da olabilir bu. Böyle bir ortama girdiğimiz zaman en kral şeyi yer içer. Hesaba geldiği zaman bende para yok demesi benim gıcık olduğum insan tiplerinden bir tanesi.
0: Mehmet Ali çok teşekkür ederim. Batman da bizlerleydi. Günaydın olsun. Evet, cimri konusunda. Baya baya hepimizin dert yandığı bir konudur sanırım. Seda bizlerle beraber. Seda günaydın. Ortak hareket etmeyi bilmeyenler ve aynı şekilde eli cebine girmeyenler demiş. Mesela bu da çok önemli. Ortak hareket edebilmeyi, orta yolu bulabilmeyi, ılımlı olmayı bilmek. Öbür türlü sivrildiğimizde yok ben bunu sevmem, ben bunu yapma. Ya, o çok bencilce geliyor. Orada sadece ben yok, sen yok yani. Eğer böyle bir birliktelik, ortak hareket edilen bir şey varsa Seda çok doğru. Günaydın tekrardan. Günaydın mesajı Gökhan'dan da ulaştı. İstanbul'dan Ayvalık yolundan selamlar diyor. Oo, aç sesi aç. Tatile çıkılmayacak arkadaşlığı bence hani gerçekten de arkadaşlarını satan oluyordur ya. Onları biliriz. Onlardan uzak olalım. Doğru Gökhan. İyi yolculuklar. Evet, tatile çıkılmayacak arkadaşlıkları sizce nedir? Sohbet konumuz. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Samsung 98 inç 247 ekran uydu alıcılı 4K Ultra HD Smart QLED TV 126.999 lira. Üstelik maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 8 Haziran.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: ile Merhaba devam ediyor.
1: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
2: Randevular, toplantılar, siparişler.
1: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir.

0: düşündürmeyen teknoloji. Reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Son

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün İstanbul hariç Marmara'da, Ege'de yine Muğla hariç, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevkinde, İç Anadolu ve Karadeniz'in daha çok iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da sağanak geçişler bekleniyor sevgili dinleyenler. Ama yurt genelinde Lodos'la birlikte yükselen sıcak hava bugün de ve hafta sonu da etkisini sürdüreceğini paylaşalım. Yani 30-31 derece mesela İstanbul'da hava, cumartesi günü Poyraz'ın etkisiyle kısmen serin hissettirecekmiş. Ama planı programı olan dinleyicilerimiz varsa bulunduğu il ve ilçenin hava durumunu mutlaka kontrol etsin.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Bugün öğleden sonra iç ve batı kesimlerimizde etkisini gösterecek olan yağışlar akşam saatlerinde yurdu terk edecek. Hafta sonu daha da artacak sıcaklıklar adeta bunaltacak diyebiliriz. Mesela İstanbul'da Poyraz kısmen serinlik verecek.

0: Şıltık atış güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros maskları ve Migros uygulamasında.
1: Bir reklam. Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %53 seviyesinde ilerlerken Avrupa yakasında %44 şeklinde. Vatan Caddesi Aksaray yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yoğun bir lokasyon. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de bu durumu paylaşalım. Yine Akom Nurtepe yönünde bağlantı yolunda sağ şeritte bir araç arızası uyarısı sebebiyle bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Ve yine E5 üzerinde Haramilere Beylikdüzü'n yan yol yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı söz konusu. Bir şerit bundan kaynaklı kapatılmış durumda. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Ahmet Metin, Ankara'dan dinliyorum.
1: Hoş geldin.
0: Kardeşim ve annemle sizi dinliyoruz. İyi ki varsınız. Sıradaki şarkı tüm Tuvar Kuaz ailesine armağan olsun. Günaydın.
1: Günaydın. Ya nasıl güzel dili baldır. Nasıl güzel tatlı tatlı. Tane tane açıklamadır bu. Ahmet Ayan şahanesin. Çok güzel. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Günaydın. Hoş geldiniz.
2: İzmir'den Çelikgiller olarak güne, size, bize, hepimize kocaman bir günaydın bırakmaya geldik Uğur Bey.
1: Lütfen.
2: O iki sevgili eşim. Günaydın.
1: Aslı'ya, Özhan Bey'e ve İdil'e de çokça sevgiler, selamlar tüm Çelikgiller ailesine. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizi dinleyenler arasında Filiz de var.
3: Tekten günaydınlar, günaydın. Kızımla beraber trafikteyiz, okulumuza gidiyoruz.
1: Düzeltiyorum, Zeynep annesi Arzu ile beraber şu an Gaziantep'ten selamlarıyla aramızdalardı. Şahanesiniz, hoş geldiniz. Serkan Kahramanmaraş'ta, o da Kahramanmaraş Kayseri yolunda şu an. %50 yoğunluk var, hava açık, aydınlık ve şu an 23 derece sıcaklıkta. Durum bilgisi de şahane. İyi yolculuklar diliyorum, hoş geldin. Sohbet konumuzu hatırlayalım. Tatile çıkılmayacak arkadaş tipleri. Vardır yani öyleler. Sizce hangileri? 505-188-30-00 mesaj attınız.

0: enerji katan Orjek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Doğada ne varsa zümranada.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.

de huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.

0: iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes...

0: Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Sular'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
3: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün. 5 Haziran 1975. 1967'deki 6 gün savaşının ardından deniz trafiğine kapanan Süveyş kanalı tam 8 yıl sonra tekrar uluslararası trafiğe açıldı.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
0: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz. Her telden.

İn saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan önemli gelişmeleriyle veda edelim bu saatimize. Ankara dünyanın gözünü çevirdi. 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesi adeta alarma geçti. Ankara Valiliği tarafından yayınlanan kritik genelgede zirve sürecinin güvenli ve kesintisiz şekilde yürütülmesi amacıyla başkentte geniş kapsamlı tedbirlerin devreye alındığı açıklandı. Özellikle de 9 ilçeyi kapsayan düzenleme kapsamında kritik görevlerde bulunmayan kamu personelinin 6-12 Temmuz haftasında idari izni sayılacağı duyuruldu. Öte yandan Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesini öngören düzenlemenin iptal istemini oy çokluğuyla kabul etti sevgili dinleyenler. Karar, Türkiye'de yıllardır tartışılan süresiz nafaka uygulamasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Tabii Adalet Bakanı Akın Gürlek, karar sonrası süresiz nafaka konusunun yeniden düzenleneceğini ve hazırlanan yasal çalışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı. Öte yandan hazır sohbet konumuzda tatil ve tatil arkadaşları konusuyla olunca tatille ilgili önemli bir haber var. Özellikle rezervasyonlar konusunda sevgili dinleyenler, sahte sitelere aman dikkat edin. İnternet alışverişlerinde sanal kart kullanmanız çok çok önemli. En azından paranızın geri iadesi konusuyla alakalı mağduriyet yaşanmaması adına gireceğiniz internet sitesinde rezervasyon yaptıracağınız siteyi çok kez kontrol edin ve tedbiri o şekilde en azından almak önemli. Tatili dedik, çıkılmayacak arkadaş tipleri sizce nedir? Ama siz önce şu an durun, şu an durun. Şu an şarkıya bırakın kendinizi.

0: Radyo Türkmen izleyicisiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan radyodan yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz. Dileklerimizi ulaştıralım. Gününüz aydın olsun. Cumanız hayırlı uğurlu olsun. Mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun inşallah. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz diye baktığımda.
1: Günaydın, günaydın, günaydın. Uğurlu sabahlar. Herkese bereketli, güzel bir gün geçirsin.
0: Amin.
1: Şimdi sevgili Aslı ile birlikte Adana'dan Maraş'a gidiyoruz. Çukurova ve İç Anadolu bölgedeki çok kıymetli ekibimize sevgiler, saygılar. Herkese hayırlı işler.
0: Çok teşekkürler. Bizden de sizlere güzel yolculuklar, kolaylıklar.
2: Merhabalar, Trabzon Ortaçlar'dan bağlanıyoruz. Okulumuz Bedirhan Beyefendi'ne giderken servis

0: Süperimiz Erol abi. Her zaman sizi açıyor ve sizi dinliyoruz. Şahane. Sıradaki şarkıyı arkadaşlarıma armağan ederek günaydın.
1: Günaydın. Günaydın. Maşallah tek solukta. Tek solukta.
2: Bursa'dan selamlar ve günaydın.
1: Günaydın Ayşenur. Hoş geldin aramıza. Oh be. Enerjinize sağlık. İyi ki varsınız. İyi ki. Başlamak.

0: Duygu Uğur'la güne merhaba devam edecek.
1: Reklam. 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot garaj soba ekspertiz. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot garaj soba
1: ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor. Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: İnsan sevdiğiyle görüşürüz mü? Tertemiz bir hayat için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı vize ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
1: güzeli. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
1: Kısa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com

Radyo Türk'ü Mazdesiniz. Güne merhaba da günün önemli gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararına sert tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında Netanyahu hükümetinin attığı adımların iki devletli çözümün temellerine hedef aldığı vurgulanırken uluslararası toplumada hukuki ve ahlaki sorumluluk çağrısı yaptı. Öte yandan malum yaz mevsimindeyiz ve en çok tüketilen içecekler arasında su var. Hayati bir mesele. Bu tabii ki dakikalar içinde tüketip attığımız o plastik ürünler içerisindeki sular konusunda. Doğada yüzyıllarca silinmez izler bırakırken insan sağlığını da olumsuz yönde etkilediğini hatırlatalım. Özellikle sıcak havalarda adeta birer kimyasal bombaya dönüşebiliyor bu pet şişeler sevgili dinleyenler. Vücudumuza sızdırdığı mikropartiküllerle de kanserlerden işte...

kalp damar ve kemik hastalıklarına kadar pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Yani tek kullanıp kullanımlık pet şişeler ama daha çok bu süreçte cam tercih etmemiz önemli. Ama şunu da altını çizelim. Özellikle orman bölgelerinde, tatil bölgelerinde, yollarda vesaire sakın ne plastik ne cam çöpü yola değil de sevgili dinleyenler, belirlenen çöp yerlerindeki çöpü atmak insani durumun dışında bir de aynı zamanda vicdani de bir durum sevgili dinleyenler. Malum yaz olunca en büyük korkumuz yangınlar öncesinde böyle bir tedbir.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %58 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %70'lere yaklaşmak üzere. O3 hal Bayrampaşa yönünde orta şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiği kapatılmış. Yine TEM'de Isparta Kule Büyükçekmece yönünde orta şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle

de bir şerit trafiğe kapalı olduğunu paylaşalım. Lokasyon olarak yoğun bölgeler olduğu için de o bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de bu durumu aktarmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: yapan, şu anda okul yolundayız. Bence tatile gidilmeyecek tipler, her zaman kendi o isteği olsun diyenler. Bir de her zaman patronu taslayanlardır. Herkese günaydın.
1: Osman maşallah, bak sen düşüncelere çok güzel. Günaydın, hoş geldin aramıza.
2: Merhaba Uğur abi, günaydın. Şu an okul yolundayız. İzmir'den sevgiler, selamlar.
1: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Hoş geldiniz. Oy maşallah size. Radyo Turkuaz'ın onlar deli ballıları adeta.
4: Okula gitmek için ayrıca kahvaltı masasındayız. Henüz servis ya da araçla yola düşemedik.
1: Olsun.
4: Eskişehir'den herkese günaydın.
1: Günaydın olsun.
4: Kaya Türk ailesi.
1: Bütün Kaya Türk ailesine biz de sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Hoş geldiniz.
2: Abi günaydın.
1: Günaydın. Hatay Antakya'da Sabit Efe şu an 4 yaşında. Oy maşallah, aşırı mutlu oluyorum ya. Yemin ediyorum iyi ki varsınız. İyi ki. Kusura bakmayın, onlar torpilli. Onlar torpilli.

0: satan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası

0: Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Muğla hariç Ege genelinde, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da sağanak geçişleri bekleniyor. Bugün öğleden sonra iç ve batı kesimlerimizde etkisini artıracak olan yağışlar akşam saatlerinde yurdu terk edecek. Hafta sonu ise daha da artacak sıcaklıklar bunaltacak sevgili dinleyenler. O yüzden de bunun da altını çizelim. Yurt genelinde Lodos'la birlikte yükselen sıcak hava bugün de hafta sonu da etkisini sürdüreceğe benziyor. İstanbul'da 30-31 dereceler şu an öngörülüyor. İzmir'de 34, yine Muğla'da 38, Adana'da 34 dereceler şeklinde ilerliyor sevgili dinleyenler. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı

0: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Palet Deluxe saç boyası çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bir reklam.
2: Burası
3: Radyo Turkuaz.
2: Hayat burada.

0: Saat 28.45 olmuşken bizimle bu anı paylaşanlar arasında Füsun Bilge de var. Günaydınlar güzeller, güzeli İzmir'den herkese kocaman mutluluk, gülümseme ve bereketli gelsin bugün diyerek mesajını göndermiş. Kimseler tavsiye edilmez biz demeyi öğrenememiş, hep ben diyenler. O yüzden de mesela onlarla liste tatil konusu biraz daha zorlanır mesajıyla tercih edilmez. Hitnat Eskişehir'de bizlerle beraber günaydın. Yine Radyo Turkuaz'da işimizin başındayız diyor. Emel ve Nalan için gelsin sıradaki şarkılar demişler. Olur. Hepsine armağan edelim tabii ki. Günaydın. Hoş geldiniz. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Günaydın Uğur abi.
0: Oy.
1: Ben Dilibal Zeynep.
0: Hoş
1: herkese
0: geldin.
1: Hayırlı cumalar. Günaydın.
0: Dın dın dın.
1: Seni seviyorum. İyi yayınlar.
0: Çok çok çok teşekkürler Zeynep. Hoş geldin aramıza. İyi ki varsınız ya. Vallahi iyi ki varsınız. Allah sizleri, bütün çocuklarımızı her daim mutlu etsin, her daim gülümsetsin.
2: Duvardan kaldırdım çay içtiğin bardağı, rafa sakladım giydiğin ne varsa, bir bir katladım, bir damla yaş düştüm.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir iki üç Migros Emek, bir iki üç. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellik yer dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz. Kim?

İkinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken sevgili dinleyenler. Allah diyor ki bu yedi yükü asla taşıma. Birincisi her şeyi kontrol etme çaban. Ya her şey senin elinde değil. Bırak ki Rabbin yönetsin. İkincisi geçmişin pişmanlıkları. Allah affediyorsa sen de kendini affet. Üçüncüsü insanların ne düşündüğü. Onların kalbini değil Allah'ın rızasını önemse. Ve dördüncüsü yetişememe korku. İşte sen elinden geleni yap, gerisini Allah'a bırak. Tevekkül. Beşincisi kendine yüklediğin suçluluk. Tövbe ettiysen o yükü taşımaya devam etme. Altıncısı herkesi memnun etme zorunluluğun. İşte bu da herkesin değil de doğru olanı seçmekte. Yedincisi kalbini yoran her şey. İçini daraltan her şeyi Allah'a bırak. İşte bıraktığımız her yük bizi biraz daha yakınlaştırıyor Allah'ım. Çünkü o bize şah damarından daha yakın ya.

0: Radyo Türk Muazzesi'niz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan radyodan yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, cumaları mübarek olsun inşallah ve duaları kabul olsun. Duyguların 4 mevsimini yaşıyoruz. Hüzünleniyoruz da, gülüyoruz da, mutlu da oluyoruz. Her duygunun bir parçası var. O duygulara tercüman olacak şarkılarla 3. saatimize de merhaba diyoruz. Tabii yalnız değiliz. Kimlerle?
1: Sancaktepe'den selamünaleyküm güzel insanlar. Herkese hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Uğur Bey anca gelebildim. Selamlar, kolay gelsin.
0: Ay. Engin çok teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bizden de sana çokça sevgiler, selamlar olsun. İzel, Adana'da bizlerle, düzeltiyorum Elif. Şu an o da sıradaki şarkıyı babam sağda armağan ediyorum. Adana'dan selamlar. Annemle de okula giderken dinliyoruz seni demiş. Ama anneyle okula gidiyor, şarkıyı babaya armağan ediyor. Bak, burada bir şey var. Babadan bir şey istenecek belli. Şaka tabii ki. İkisine de armağan olsun. Sevgiler, selamlar olsun. Yağmur da bizlerle beraber. Günaydınlar, hoş geldin aramıza. İstanbul'da bizlerleymiş. Yine bizleri dinleyenler arasında adaşım Uğur da var. Hoş geldin aramıza. Günümüzün sohbet konusunu hatırlatarak devam edelim sevgili dinleyenler. Tatile çıkılmayacak arkadaş tipleri sizce nedir? Kimlerle tatile çıkmazsınız mesela? 505 188 30 çift 0

0: susar der misin şu yaralı aşığa?
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
2: Reklam.
3: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.

0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü

0: destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam.
3: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Türkiye'de vergi sistemini ilgilendiren kapsamlı düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin merkezinde varlık barışı uygulaması yer aldı. Buna göre Türkiye'de yerleşik sayılan ancak son 3 yılda yurt içinde ikamet ve vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışında elde ettikleri kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar bankalar veya aracı kurumlara bildirilmesi

0: mesalinde ise bu varlıklara ilişkin herhangi bir vergi incelemesi ve tarihat yapılmayacak.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Ankara dünyanın gözünü çevireceği 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi adeta alarma geçti. Ankara Valiliği tarafından yayımlanan kritik genelgede zirve sürecinin güvenli ve kesintisiz şekilde yürütülmesi amacıyla başkentte geniş kapsamlı tedbirlerin devreye alındığı açıklandı. 9 ilçeyi kapsayan düzenleme kapsamında kritik görevlerde bulunmayan kamu personelinin 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılacağı duyuruldu. Anayasa Mahkemesi sevgili dinleyenler, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesini öngören düzenlemenin iptal istemini oy çokluğuyla

kabul etti. Karar Türkiye'de yıllardır tartışılan süresiz nafaka uygulamasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor tabii ki. Henüz daha netleşmiş bir durum yok. Adalet Bakanı Akın Gürlek, karar sonrası süresiz nafaka konusunun yeniden düzenleneceğini ve hazırlanan yasal çalışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı. Sanırım da 9 aylıkta bir süreç söz konusu. Yine takip edeceğiz gelişmeleri. Bu arada günümüzün sohbet konusu da tatile çıkılmayacak arkadaş tipleri sizce nedir demiştik. Birazdan sizden gelenleri de paylaşacağım.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %65'lerde. Avrupa yakasında %51 olarak devam ediyor. Maalesef uyarılar var. Basın Ekspres 2 telli güneşli yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Avcılar Şükrübey parseller yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bir şerit orada da trafiğe kapalı. TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa çıkışı Seyrantepe yönünde sol şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışması nedeniyle bir şeridinde trafiğe kapatıldığını aktaralım sevgili dinleyenler. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Geçmişten günümüze en sevilenlerle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Özgür Kırıkkale de aramızda katılıyor. Her şeyi kendisi ödemeye çalışan arkadaşla da tatile gidilmez mesela. İnsanı gereksiz bir gerginliğe sevk eder. Oo Özgür öyle bir arkadaşla tatile gitmek isteyen çok olur yani sorsak şu an. Şeyi kendi ödemeye çalışsa. Bizim bazı güzel özelliklerimizden biridir o. Ödeme yarışı. Ama tabii ki karşılıklı olunca güzel. Tek tarafa yüklenince o biraz değişiyor. Senem'de tatile cimri ve bencil insanla gidilmez. Pişman ederler insanı demiş. Neydi bir de insanı tatilde, yolda, yolculukta tanıyordu değil mi insan? Yani oluyor bazen. Sema da Ankara'da bizlerle, o da aynı şekilde cimrilerle tatile çıkılmaz kesinlikle diyor. Sıradaki şarkı anneme de gelsin demiş. Gelsin tabii ki. Yani sonuçta bir tatile çıkılıyorsa önden plan program yapılıyor. Nasıl ki kalacağımız yer, gideceğimiz yollar, hani her şey düşünülüyorsa bütçe de bir şekilde düşünülüyor. O konuda da yine düşünülmesine rağmen bunu düşünülmemiş gibi yansıtıyorsa sıkıntı tabii ki. Dilay da İzmir'de bizlerle beraber. Asla çok titiz biriyle tatile gitmem demiş. Yani çekilmez kalabilir. Çünkü hani ev değil ki gittiğimiz yer. Tatil olunca istersen yani kendi evimiz değil. O yüzden de %100 kendi evimiz gibi yapamayacağımız için evet, çok titizlikte biraz insanı zorlayabilir. Hem de çevresini de. Tatile çıkılmayacak arkadaş tipleri dedik. Sohbet

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Reklam.
5: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
6: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Kibarca bir bay bay Ali diyor. Hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bugün sırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki yarın.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Zira hafta sonuna da dair sıcaklıkların artacağı, bunaltıcı sıcakların geleceğine dair değerlendirmeler var Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. Bugün İstanbul hariç Marmara genelinde, Muğla hariç Ege'de, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da da sağanak geçişleri bekleniyor ama hafta sonu sıcaklıkların artmasına meteoroloji dikkat çekiyor sevgili dinleyenler.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Bir reklam. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Saatimiz 9.44 olmuşken Tülay bizlere eşlik ediyordu. Sevgilerimizi gönderelim. Hasan hayırlı cumalar mesajıyla Kırıkkale'de bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizdenmiş. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Mehmet Kalay aramızdaydı. Cumanız mübarek olsun inşallah. Allah'tan sağlık ve sıhhat, afiyet, mutluluk dilerim demiş. Çok teşekkürler. Nurhan, o da Antakya'da şu an aramızda. Ablası Neslihan armağan etmiş sıradaki şarkıları. İzmir'de İbrahim'le bu anı paylaşıyoruz. Yine Necmi İsviçre'de şu an bizlerle beraber. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Arif Afyonlarımıza katılırken Recep de Bursa'da bizlerle beraber. Teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Otomobil fabrikasında şu an çalışıyor. Ona ve tüm mesai arkadaşlarına da kolaylıklar olsun. Ve Serkan Kahramanmaraş'ta. Uğur, tatile çıktığımda en sevmediğim olaylardan bir tanesi, hani senin sevmediğin onların sevdiğinin dayatılması gibi bir durum söz konusu. Mesela hani kullanmayan insanlara kullanan durumlarda dayatılması aynı şekilde. Yani çok fazla var. O zaten tatile çıkmak istediğimiz kişiyle yani

0: Karşılıklı olarak bir uyumumuz olması gerekiyor. %100 uyumdan bahsetmiyorum tabii ki ama senin nelere hassasiyet gösterdiğini, karşı tarafın bildiğini düşünüyorum. Bunu bile bile de bunu aksi şekilde davranmaz diye düşünüyorum. Öyle olsa zaten tatile çıkılmaz. Salman Nizamoğlu'na da sıradaki şarkılar Serkan'dan Armağan Oldu Bile. Aramıza katılan dinleyicilerimiz arasında Esra da var. Yalnız da değil sanırım.
1: Orhan abi günaydın. Abi. Ben Sivas'tan İsa. Bugün mezuniyet provamız var.
0: Öyle mi?
1: Bir de 5 yaşındayım.
0: Maşallah sana.
1: Günaydın. Dın dın dın.
0: Günaydın. Hoş geldin. Çok güzel mezuniyetler olsun. Şimdi provası sonra gerçeği.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.

0: bulacaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 5 Haziran 1975, 1967'deki 6 gün savaşının ardından deniz trafiğine kapanan Süveyş kanalı tam 8 yıl sonra tekrar uluslararası trafiğe açıldı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Türkiye İstatistik Kurumu işgücü piyasasına ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bine geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bine indi. Buna paralel olarak istihdam oranı %0,6 puanlık gerilemeyle %48,1'e düştü.
5: Vakıf Leasing ekonomiden not sundu.
7: Radyo Turkuaz.
8: İstanbul 93.6.
9: 93.6.
8: Ankara 90.2.
9: 90.2.
8: İzmir 101.
9: 101.
8: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
7: Radyo Turkuaz.
8: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Evet.
1: Veda vakti geldi sevgili dinleyenler. Vildan İzmir'de bizlerleydi. Yine Yeliz Gaziantep'lerimizdaydı. Onlara da sevgilerimizi gönderelim. Melek Sönmez de cimriyle tatile çıkılmaz. Ne ya ne yedirir demiş haklı olarak. Yüreğinize sağlık. Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla haftanın son uğurlu günü merhabasının bugün ilk burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, çayına, kahvesine yani hayatının tüm anlarını eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırtan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceksiniz. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle olacak. Hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarınızı kabul etsin inşallah. Aynı zamanda da hem kendinize hem de sevdiklerinize zaman ayırabileceğiniz güzel de bir hafta sonu tatili diliyorum. Kısacık zamanımıza keşkelerimiz olmasın. Siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Pazartesi de yeni güne, yeni haftaya beraber merhaba demek için saatler sabah 7'yi gösterdiğinde kavuşmak üzere. Merhaba.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Erdoğan, Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Afrika kıtasının bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız dedi. Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri alındı. 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasına tepki göstererek, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmemesi durumunda bölgede barışın olamayacağını belirtti. Çevre Bakanı Murat Kurum, Tokyo'lu ile Beşi deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle kurasız olarak satışa sunulacağını açıkladı. Detaylar Tokyo'nun sitesinde yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü, güvenli olmayan gıdaların her yıl yaklaşık 866 milyon hastalık vakasına ve 1,5 milyon ölüme yol açtığının tahmin edildiğini belirtti. Çocukların bu riskten en fazla etkilenen grup olduğunu bildirdi. İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenecek Sıfır Atık Forumu 2026 bugün Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, 31 Mayıs'ta İstanbul Havalimanımızda 1730 uçuşla açıldığı günden bu yana bütün zamanların en yoğun hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attık dedi. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

tatlı tatlı şarkılarla başlayalım istedim gönlümün dostları. Burası Radyo Turkuaz. Dost sesiniz, gönül dostu Husun'la berabersiniz. Yoğun geçen bir haftanın ardından böyle güzel bir cuma günü olsun, hayırlı, bereketli, sağlıklı. Biliyorsunuz bayramın telaşı vardı, tatile gidenler vardı, uzun yola çıkanlar vardı. Alarm sesleri, sonrasında toplantılar, yetişmesi gereken işler, ev hanımlarımızın koşturmacası, çocuklarımızın okula gidişi falan derken birazcık şimdi hafta sonuna doğru tatlı tatlı güzel şarkılarla cuma günümüzü geçirelim. Uğurumuza teşekkür ediyorum, haber merkezimize teşekkür ediyorum. Saatler 12'yi gösterene dek sizi bırakmıyorum. Arada isteğim böyle, istek şarkılar da alabilirim belki Utku duymasın. 505-188-30-0'dayım. @radyoturkuaz, @gönüldostufusun sosyal medyadayım.

0: Mona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

benim güzel dinleyicilerim. Şimdi mesajları okuyorum. İki özel mesajım var. Bunlardan bir tanesi Hüseyin ve Selma Bursa İznik'in Elbeyli köyünde şeftali tekliyorlar. Şimdi ben ilk defa tabii bu terimi duyuyorum. Şeftali teklemek nedir diye şöyle bir sorduğumda, hani böyle şeftali ağaçlarının dalında çok fazla sayıda bulunan küçük meyveler ve tomurcuklar var ya, işte onu ya elle ya da böyle bir takım aletlerle seyreltilerek koparıyorlar ve bu işlem meyve iriliğini, kalitesini arttırmak ve ağacın sağlığını korumak amaçla yapılıyor. Ay ne güzel ya. Çok da severim şeftali. Daha böyle daha iri, daha böyle güzel şeftaliler olacak anladığım kadarıyla. Kolay gelsin diyorum. Sonra Karadeniz Ereğli'ye gidiyorum. Kumrucum demiş ki bakın çok güzel bir sergi var. Atatürk Kültür Merkezi'nde Karadeniz Ereğli'de 3'ü ile 5'i arasında aynı zamanda. Bugün de son ama herkesi bekliyoruz diyorlar. Çünkü hayat boyu öğrenme anlayışıyla kursiyerler ne yapmışlar biliyor musunuz? Yıl boyunca hazırladıkları eserleri sergilemeye başlamışlar. Sizleri bekliyorlar. Karadeniz Ereğli'sine olan dostlar.

Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

Ne güzel olmuş değil mi? Arka arkaya düetler Ümit Sayın, Koray Avcı, Hicran'ı söylemişler. Sepo, Ayro ve Soner Sarıkabadayız. Her iki durumda demişler. Çalacağım böyle ara ara düet, şarkılarımız da güzel oluyor. Yanlış gözlerde eksik, doğru gözlerde eşsiz olursun demişler. Doğru gözlerde olmak, doğru sözlerde olmak dileğiyle öylesi diyorum. Kimler gelmiş? Kürşat gelmiş, Aysun gelmiş. Hoş gelmişler hepsi. Samsun'dan Aylımız gelmiş, Rukiye gelmiş. Asya, Tülay'ımız, yine Şenay'ımız bizimle birlikte. Şenay ve Tülay kardeşler, onlara buradan selam olsun. Sevdiklerinizi de Radyo Turkuaz'a davet ediyorsunuz ya, çok hoşumuza gidiyor. Bugün Cuma, hadi herkesi davet edelim.

Sigorta Expertise. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten 30

0: ücretli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

aylar geldi. Emeklilerimiz maaş zammını bekliyorlar gönlümün dostları. Aslında TÜİK 2026 Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Şimdi bunları tek tek burada söylemeyeceğim ama esas zaten net zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak. TÜFE verileriyle birlikte belli olacak ve Temmuz sonunda da zamlar alınacak. Zamlı bir şekilde maaşlar yatırılacak gönlümün dostları. Şimdi bana bazen çünkü soruyorsunuz, ben de tabii ki merakla bekliyorum. Ama tam net olarak 3 Temmuz deniliyor net zam oranı.

0: böyle yayına gireceğim şarkı, bir baktım Utku geldi. Yeni işte ben tanıtımlar yaptım, gönlümün dostu, dinler misin? Ben dedim çalışıyorum şu an, farkında mısın? Yani isterseniz bütün ekip gelsin, çay kahve içelim falan. Yok açmayacağım. 10 saniye var şarkı bitmek üzere. Gerçekten açmayacağım.
1: İnsan sevdiğiyle paylaşıyor.
0: Ama bir şey, ben şu an yayındayım.
1: Ne güzel.
0: Ama yayında dinlenir mi? Bak şarkılar geçti atladı, ben konuşamadım, bir şey söyleyecektim.
1: Gönlümüz.
0: Olmaz böyle ya. Yeni çok güzel tanıtımları var.
1: Sağ ol canım.
0: Sağ olsun, var olsun. Biz de yaz dönemine hazırlanıyoruz. Yazlık tanıtımlarımız. Birazdan sizi Can Dost Bulut'la yeniden tanıştıracağız. Belki bilmeyenler vardır. Sosyal medyada az sonra Radyo Turkuaz'ın bütün o sosyal medya hesaplarında Can Dost Bulut'u görebilirsiniz.

içi boş olan her şeyi bırakmanızı diliyorum. Ve hayattan keyif almayı seçiyorum demenizi de istiyorum. Size iyi gelecek tüm yeniliklere artık biraz kalbinizi, gönlünüzü, hayatınızı açar mısınız? Hadi gelin, yine böyle cuma günü söylediğimiz bir şarkımız var. Diday diday day beraber söyleyelim mi? Aramıza yeni katılanlar, burası Radyo Turkuaz. Gönül dostu Füsun'la berabersiniz.

dinleyicimiz Sinan diyor ki bak benim sesimden de dinletebilirsin dinleyicilerimizi ama tridine bandımı özellikle istemiş. Sizi kırar mıyım? Tabii ki çalacağım. Aslında Ramon'un ardından çok iyi giderdi ama öncesinde çok kısa böyle 1,5 dakikalık bir reklamım var. Ardından hep beraber Kubat'ta bu saati kapatacağız. Birlikte söyleyeceğiz ama Sinan'ın da sesini az sonra size dinleteceğim. Şarkı mı söylemek istiyorsunuz, şiir mi okumak istiyorsunuz, dertlerimi anlatmak istiyorsunuz, ne isterseniz buradayım. 505-188-30-0 WhatsApp numarası Radyo Turkuaz'ın.

0: Şoto ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
0: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi...

0: Hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 5 Haziran 1975, 1967'deki 6 gün savaşının ardından deniz trafiğine kapanan Süveyş kanalı tam 8 yıl sonra tekrar uluslararası trafiğe açıldı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: İşte hazır mıyız dostlar? Sinan diyor ki ben çok hazırım. Bakayım nasıl söyleyecektim.
6: Mandayıma yapmış sevda.
5: Güzel güzel başladın Sinan.
6: Aman aman. Yavrusunu sinek kapmış gördün mü? Aman gördün mü?
5: Çok güzel ya.
6: Aman yine aman yine aman yine yandım. Ve tavamı sandım.
5: İşte budur ya. Yaşa Sinancığım, hazır mıyız dostlar? Hep beraber söyleyelim mi? İşte geliyor mikrofon bizde.

Şimdi can dostum Bulut'u Instagram'a ekledim. Hemen @radyoturkuaz yazarak hem de hikayelerimizi de Instagram hesabımızda görebilirsiniz. Sizi bekliyor, sizi yola çıkarmaya hazırlanıyor. Hafta sonunda neler yapacaksınız diye soruyor. Oho.

Sinan gibi söylemek isteyenler varsa hemen bana 500-588-30-0'da ulaşabilirler. Sesli mesajlarınızı da bekliyorum yazılı olduğu kadar. Ama sessiz sessiz dinleyen dinleyicilerim var. Onlara da keyifli bir gün ve hafta sonu olsun diyorum. Tiridine bandım. Bedava mı sandın? Ona biri bandım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Erdoğan, Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazanmak

0: Kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Afrika kıtasının bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız dedi. Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri alındı. 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasına tepki göstererek, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmemesi durumunda bölgede barışın olamayacağını belirtti. Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan hitap eden açık bir mektup kaleme alarak yüz yüze müzakere çağrısında bulundu. Zelenski, görüşmenin tarafsız bir üçüncü ülkede yapılmasını önerdi. Yapay zeka çok sayıda virüse karşı koruma sağlayabilecek ve salgınları önleyebilecek tamamen yeni bir aşı türü geliştirmek için kullanıldı. Geliştirilen aşı tüm koronavirüsler üzerinde etkili olabilecek biçimde tasarlandı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin İslami finansta piyasa büyüklüğü açısından ilk 5 ülke arasına girme hedefi için yapılması gereken birçok ödev olduğunu söyledi. Dayanıklılığa yatırım yapmamız ve güçlü tamponlar oluşturmamız gerekiyor dedi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

sevgili. Oldum şimdi be gönlümün dostları. Her güçlü duruşun ardında kimseye anlatılmamış bir yorgunluğumuz var değil mi? Evet, hepimizin var. Bazı şeyleri anlamak, bazen yaşamak kadar acıtıyor yani farkında olmak. Kimin kalacağı, kimin gitmesi gerektiği, neyin uğruna savaşmaya değdiği zamanla hayatlarımızda netleşiyor. Psikolog Mustafa Çeşme ne güzel demiş. Hayat sana diyor kim olduğunu hatırlatmak için bazı insanları ne yazık ki kaybettiriyor. Bazı duyguları da eskitebiliyor demiş. Ama işte her fark ediş biraz daha seni sen yapıyor gönlümün dostu. Seni biraz daha insan yapıyor. Fark ettiklerimizi konuşalım mı? Yani şu yaşa kadar fark ettikleriniz benim hayatımda çok önemlidir şu an dediğiniz. 505-88-30-0'dayım.

ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de.

0: bankayız.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

Şimdi Beyza diyor ki benim de çok fark ettiğim şey var ama en çok diyor hiçbir şey değişmiyor gönül dostum. Sadece sen artık diyor aynı kişi olmuyorsun diyor. Aslında değişim hep bizde başlıyor diyor. Başkaları böyle değişsin diye bekliyoruz ama bizim bakış açımız değiştiğinde, biz farklılaştığımızda, biz konuya daha farklı yaklaştığımızda aslında o zaman bazı şeyler değişiyor. Huzur, kimseye bir şey kanıtlama ihtiyacım olmadığında demiş Barış. İşte al benden de o kadar. Yani başkaları için yaşamamak, devamlı bir şeyler anlatmaya çalışmak, kanıtlamaya çalışmak. Yani herkesi mutlu edemezsiniz. Düğününüzü düşünün evlenenler. Kaç kişiyi mutlu edebildiniz? Onca para gitti. Ne oldu?

Yılmaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

şöyle biraz hızımızı, ritmimizi düşürdük. Nostalji yapalım istedim. Şöyle tatlı tatlı şarkılara da eşlik edelim istedim dostlar. Son yarım saat içerisindeyiz ama anlatacaklarım var. Sağlıktan ikili ilişkilere kadar. Bugün astrolojiden çok fazla bahsetmeyeceğim. Dün epey bir bahsettim. Ama haftaya önemli tutulmalar olacak. Onları konuşuruz tabii ki. Mesajlarınızı göndermeye devam edin. 500-588-30-00'da ben onların hepsini okuyorum.

0: trafikten videolar geliyor. Şu an evinizden, iş yerinizden videolar, fotoğraflar geliyor. Ne güzel sevilmek. Benim canım dostlarım hiç eskimesin diyorum. Evet, bu dostluğumuz hiç eskimesin. Şimdi hemen bir Hipokrat reçetesinin sayfasına baktım. Diyor ki kendinize diyor, kendinizi sokakta bulmuş gibi davranmayı acilen bırakır mısınız? Güzel bir deyim olmuş. Kendinize kendinizi sokakta bulmuş gibi davranmayı acilen bırakır mısınız? Başkalarının davranışlarında kendi değerinizi aramak mesela. Ya da başkalarının hayatlarına odaklanarak kendi başarılarınızı görmemek ya da devamlı bir yetersizlik hissi diyor. Ben yapamam, ben başaramam gibi kendinizi sınırlandırmak. Dinlenmeyi tembellik. Kendinizi zorlamayı güçlü olmak sanmak. Lütfen hafta sonu geliyor dinlenin. Yoğun çalışanlar hafta içi bizim gibi lütfen dinlenin diyorum. Kendinize vakit ayırmayı unutmayın. Sürekli üretip yetişmeye çalışırken ruhunuzu ihmal etmek. Kendinize sevdiğiniz bir insana davrandığınız kadar şefkatli davranmamak. Bak bu çok önemli. Ben artık çok şefkatli davranıyorum. Çok fazla yetmiyorum hissiyle yaşamayı karakteriniz sanmak. Ne olur bunu değiştirin gönlümün dostları. Çünkü bedenimizi sürekli alarmda tutan bu kronik stres ne yapıyor biliyor musunuz? Bizi mahvediyor. Hadi bu örüntülerle vedalaşalım mı? Var mısınız? Mesaj alındı mı acaba? Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun'dasınız. Kısacık bir reklam molası ardından geliyorum.
1: Reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: değil, bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Güzel ve iddialı. Didi, bu yaz çok havalı.
1: O final maçını ağlayacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
2: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
3: Yani bizim başka şansımız yok.
4: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
5: Rami abi, nereye gidiyor bunlar?
6: Karaya kısa.
5: Neyse, biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
7: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığın evladıma mı yapacaksın?
8: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
9: Hayal bize lüksse biz umuda aşığız.
10: Keşke elimden bir şey gelse.
11: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

sözü var ya, daha çok böyle sosyal medyada görüyorum. İnsanlara karşı duygusal bağınızı kaybettiğinizde aslında ne kadar sıradan olduklarını anlarsınız falan diyor. Yani onları bu kadar mükemmel gösteren şey sizin sevginiz ve enerjiniz. Ben buna %50 katılıyorum. Çünkü eğer böyle bakarsam karşımdaki insanın da hiçbir değeri yokmuş gibi olur. Oysa herkes çok kıymetli, herkes çok donanımlı, çok güzel gelmiş bu dünyaya gönlümün dostları. Fakat buradaki sınavlar, sınanmalarla aslında bazen şekil değiştirebiliyor karakterlerde ya da tam olarak oturmuyor. O yüzden de sadece benim bakış açımla değil, karşımdakinin güzelliğinin de bana yansıması önemli. Ama tabii ki %50 insanları bizim gözümüzde bu kadar mükemmel belki de gösteren şey bizim o yoğun sevgimiz, yoğun duygularımız olabilir mi? Evet, olabilir. Buna da katılıyorum tabii ki. Yani yere göğe koyamamak değil de insan bazen çok sevdiklerini, çok yakın can bulduklarını kusurlarıyla da sevdiği için hani ne kadar ondan vazgeçmiş olursa olsun yine de o insan değerli kalıyor onun hayatında.

Bazen evet olmuyor be gönlümün dostu. Ama bu güzel cuma gününde kalbimizi ağrıtan her şeyi aydınlığa kavuştursun diyorum Rabbim. Hani imkansız gibi gördüğümüz nice uzak yolları belki de yakınlaştırır. Eğer bizim hayrımızaysa, biz bunu anlayabileceksek, idrak edebileceksek. Yani bazen bazı şeylerden korunuyoruz aslında. Hani kaderin üstünde bir kader vardır diyoruz ya. Her şeyden önemlisi şu huzurun, sağlığın olması. Bakın çok önemli, hem kendi hem ailemizin hem sevdiklerimizin. Yani ömrün de hani belki uzun ya da kısa ama en verimli, en iyi şekilde sağlıkla geçmesini diliyorum ben. Bütün dostlarım adına. Kalbinizden ne geçiyor, hangi dualar varsa beni de unutmayın gönlümün dostları. Betül'cüm diyor ki gel sana kahve yapayım, iş yerinden bir fotoğraf göndermiş. Keşke diyorum ya, yanınızdaymışım gibi hisseder misiniz acaba?

kadar dostunuz var, ne kadar arkadaşınız var tabii ki bilemeyiz ama Radyo Turkuaz'ı da bir dostunuz olarak kaydetmenizi çok isterim. 505-188-30-0 en yakın dostum diye de.

belki kaydedebilirsiniz Radyo Turkuaz diye. Sizleri seviyorum. Artık yavaş yavaş veda ediyorum. Programın son artık reklamı, tanıtımları ve şarkısıyla gidiyor. Ama birazdan Hilal Özgen'i sizlerle olacak. Radyonuz hiç kapanmasın. Hep açık olsun. Hafta sonunda çok güzel şarkılarımız var. Yaz şarkılarımız. Sosyal medyada buluşalım tabii ki. @radyoturkuaz, @gönüldostufusun. Beni takip etmeyi de unutmayın. Evet, özellikle Instagram'da çok aktif olduğumuz için oradan bekliyorum sizleri. Hikayelerimde buluşalım. Ben de bu hafta sonu biraz sağlığımla ilgileneceğim. Merkeze kendimi alacağım. Kendim için şöyle güzel şeyler yapacağım. Arada tabii ki sizlerle de paylaşımlarda bulunacağım. Hadi gelin hafta sonu. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yolda, evinde, iş yerinde olan, şu an kulağı bizde olan tüm güzel ruhlara, tüm güzel dostlarıma hayırlı bir gün, hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi inşallah diyorum. Saatler onu gösterdiğinde yeniden buluşmak üzere.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 5 Haziran 1975, 1967'deki 6 gün savaşının ardından deniz trafiğine kapanan Süveyş kanalı tam 8 yıl sonra tekrar uluslararası trafiğe açıldı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Türkiye İstatistik Kurumu işgücü piyasasına ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5000 kişi azalarak 2.868.000'e geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 356.000 kişi azalarak 32.166.000'e indi. Buna paralel olarak istihdam oranı %0,6 puanlık gerilemeyle %48,1'e düştü.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notlar sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Erdoğan, Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Afrika kıtasının bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız dedi. Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri alındı. 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasına tepki göstererek, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmemesi durumunda bölgede barışın olamayacağını belirtti. Çevre Bakanı Murat Kurum, Tokyeli ile Beşi deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle kurasız olarak satışa sunulacağını açıkladı. Detaylar TOKİ'nin sitesinde yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü, güvenli olmayan gıdaların her yıl yaklaşık 866 milyon hastalık vakasına ve 1,5 milyon ölüme yol açtığının tahmin edildiğini belirtti. Çocukların bu riskten en fazla etkilenen grup olduğunu bildirdi. İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenecek Sıfır Atık Forumu 2026 bugün Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir

0: Kadir Uradoğlu 31 Mayıs'ta İstanbul Havalimanımızda 1730 uçuşla açıldığı günden bu yana bütün zamanların en yoğun hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attık dedi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: gibi değil.
1: Herkese merhaba, Hilal Özgani ile Sosyal Hayat haftanın bu son iş günü, günlerden cuma. Yazın başlangıcında ama çok sıcak havalarda başlıyor. Dün Ankara'da bir yağmur söz konusuydu. İstanbul ve diğer illerde yine hava sıcaklıkları mevsim normallerinde ama El Nino sıcakları konuşuluyor. Afrika'dan gelecek sıcaklıklarla ilgili bilgileri de az sonra sizlere aktaracağım. Önce bir hoş geldiniz diyelim mi?

Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

Şimdi programı açtık. Haftanın son iş günü Cuma. İş yoğunluğunuzun farkındayım. Belki de bazılarınız ayaklarını uzatmış. Belki de yıllık izinlerinin günlerini geçirmek üzere kendilerine vakit ayırmışlar. Yazı başında karşılayanlar. Her neredeyseniz keyifli bir gün olsun. Birleşmiş Milletler'in şöyle bir açıklaması var. El Nino sıcaklıkları birkaç hafta içinde başlayacak. Geçtiğimiz yıl, ondan önceki yıldan hatırlayacaksınız. El Nino sıcaklıklarıyla alakalı nasıl önlemler alabiliriz? Az sonra konuşalım.

ısınmasıyla alakalı nasıl önlemler almalıyız? Bunlar çok önemli. Bir kere yaş gereği dışarı çıkmamamız gerekiyorsa günün ortasında öyle sıcaklarında dışarı çıkmamalıyız. Gezmek için, eğlenmek için serin yerleri tercih etmeliyiz. Bol su tüketmeliyiz ve uzmanlar bizi o günün hava sıcaklığıyla alakalı uyarıyorsa mutlaka buna uymalıyız. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de sıcaklıklar sebebiyle henüz Haziran başlamamıştı bile 11 kişinin hayatını kaybettiği haberleri hepimizi sarstı. Bu konuda sağlıkla ilgili mutlaka önlem almayı

0: deniz, kum, güneş, gaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
2: fırsatımı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler

Gelen mesajları görüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün belki mesajları o kadar çok yayına ekleyemeyeceğiz ama keyfinin güzel olmasıyla alakalı kahve fincanlarını, mutfakta yaptıkları yemekleri çekip gönderenler, yoğun koşturmacalarını yine bildirenler var. Bugün keyfimiz yerinde yazıp da şükredenlerin yanında bir de bugün hüzünlü uyandım diye bana ekleyen dinleyicilerim var. Mesajlarınıza kocaman teşekkür edelim. Mesaj gönderen herkese de toplu bir şarkı gönderelim.

Radyo Turkuaz İstanbul 93.6 93.6 Ankara 90.2 90.2 İzmir 101 101 Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Aşk bebeğim.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam tam bank kartım hadi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın

0: her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Canım dinleyicilerim, çok özel şarkılar seçiyorum.
3: Kocaman başarılar dileklerimizi gönderelim, bir kez daha hatırlatalım. LGS'ye bugün tam 8 gün kaldı. Başarılar. İçim.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda %32,61 oldu. İzmir-Ankara seferini yapan bir yolcu uçağında kabin içindeki taşınabilir güç kaynağından çıkan yangın üzerine yolcular tahliye edildi. Uçaktaki yangın kontrol altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli iki ayrı soruşturmada 27 ilde toplamda 195 milyar lirayı aşan yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini ve 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında açık öğretimde denetimli serbestlik kapsamında 856, tutuklu veya hükümlü statüsünde ise 73.075 öğrencinin kayıtlı olduğunu açıkladı. ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail, Lübnan'da bazı beldelere saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 3 grup karşılaşmasını 2 farklı ülkedeki 3 şehirde oynayacak. Avustralya ile 14 Haziran'da Kanada'da, Paraguay ile 20 Haziran'da ABD San Francisco'da, ABD ile 26 Haziran'da ABD'de Los Angeles'ta karşı karşıya gelecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Yeni Saatime hepiniz hoş geldiniz, ama iş yerinizdesiniz, ama evinizdesiniz, ama şifa bekleyen hastane odalarında belki de bir hasta yakınısınız. Şifa dileyelim onlara Allah'tan, değil mi? Bugün güzel haberler alın. Bugün borçlar ödensin, bugün alacaklar gelsin. Bugün iş arayanlar iş bulsun. Bugün çok özleyenler kavuşsun. Bir de bu konuşmama amin duyar gibiyim hepinizden. İyi ki varsınız diyelim. Devam edelim Yeni Saatte.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
2: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay.

0: final maçını alacağız. Rüzgar gibi esecek, sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
1: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
2: Anne, bizim başka şansımız yok.
3: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
4: Rami abi, nereye gidiyor bunlar?
5: Karaya kısa.
4: Neyse, biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
6: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
7: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
8: Hayal bize lüks ha. Biz umuda aşığız.
9: Keşke elimden bir şey gelse.
10: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
11: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten

Geçtiğimiz günlerde bir haber vardı, ben onu sizinle paylaşmadım. Çünkü iyi haber ayıklıyorum, güzel haberler sizlerle paylaşmak istiyorum ama hayatında bir gerçeği var. Her şey toz pembe değil tabii ki. İstanbul'da 4 yıl önce balkondan düşerek ağır yaralanan kadın komadan çıkıyor. Sonra soruyorlar ona, ifadesini alıyorlar. Ve kendisini kocasının ittiğini iddia ediyor. Birbirimizden bu kadar nefret ediyorsak, katlanamıyorsak, aynı evi paylaşamıyorsak, bir imzayla boşanmak kolayken hayatı birbirimize dar edip zorlaştırmanın bir manası yok. Medeniyet var, boşanmak var. Ama birbirimizi öldürmek isteyecek kadar nefret edip aynı evde yaşama fikrini bir türlü kabul edemiyorum. Yine de biz büyük konuşmayalım, Allah korusun diyelim, değil mi? Hadi bakalım, şarkılarla da devam edelim.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Şimdi en fazla vize veren ülke sizce hangisi? Aslında ilk üçte tahmininiz doğru, Yunanistan. Şimdi az önce de sıcaklıklardan bahsettik. İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısını verdik. Gerçekten üzücü bir durum ama İspanya daha vahim durumda. İspanya'da Mayıs ayında yaşanan sıcak hava dalgasının 101 kişinin ölümüne neden olduğu açıklandı. Gerçekten çok üzüldüm. Yine altını çiziyoruz. Bol su gerekmedikçe bizim de havalar El Niño ile beraber ısındığında dışarı çıkmamak, serin yerleri tercih etmek, nemli ortamlardan uzak durmaya çalışmak diyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Peki, Mersin Silifke ilçesi kırsalında yabani keçisini vuran iki kişi 981.708 lira ceza kesildi. Kurallara uyalım, uymayanlar bu cezalara mecbur.

0: DNR Günün şarkısını sundu.
1: Reklam. ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: Herkes.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 5 Haziran 1975, 1967'deki 6 gün savaşının ardından deniz trafiğine kapanan Süveyş kanalı tam 8 yıl sonra tekrar uluslararası trafiğe açıldı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Yavaş yavaş yayının da sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Güzel şarkılar eşliğinde yayın tüm hızıyla devam ediyor. Sıcak havanın içimizde yarattığı müthiş enerjiden faydalanalım. Sağlığımıza dikkat edelim. Güzel bir gün geçirelim. İyi bir hafta sonu için tatlı tatlı huzurlu planlar yapalım.

bir yayının daha sonuna. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat'ta hafta içi her gün 12'den 14'e sizlerle buluşuyoruz. Saat 10'da Gönül Dostu başlıyor, 12'de ben alıyorum. Ve birazdan da Utku'yla istekler gelecek. Çok iyi şarkılarla, o eşsiz ve muhteşem samimi sohbetiyle Utku'yu kaçırmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel hafta sonları, iyi tatiller. Çalışanlara da iyi çalışmalar dileklerimizi gönderelim efendim. Hoşçakalın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda %32,61 oldu. İzmir-Ankara seferini yapan bir yolcu uçağında kabin içindeki taşınabilir güç kaynağından çıkan yangın üzerine yolcular tahliye edildi. Uçaktaki yangın kontrol altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli iki ayrı soruşturmada 27 ilde toplamda 195 milyar lirayı aşan yasa dışı

0: bahis ve suç gelirlerinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini ve 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımı belli oldu. Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti. 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek LGS'ye yurt içi ve yurt dışından toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz itibarıyla güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran'a kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs döneminde otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçti. Söz konusu dönemde havayolunda 51.962 seferle 7.617.934 yolcu taşındı. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Hayırlı cumalar. Nasılsınız? Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 güzel saati yaşayacağız, paylaşacağız bu güzel cuma gününde. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında. Artık kısaca sesim nerelerde güzellik buluyorsa yine her daim olduğu gibi duygularınıza tercüman olacağız. Evet, ben hazırım, geldim, buradayım. Bakalım sizler nerelerdesiniz ve neler yapıyorsunuz? Aramıza yeni katılanlar, bizi yeni yeni dinlemeye başlayan dostlar, yeni keşfeden dostlar, sizler de buyurun, sizleri de bekliyoruz. Önce bir mesaj hattımızı hatırlatalım sizlere. Mesaj hattımız WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Bakalım kimlere şarkılarımız ulaşacak? Bakalım kimler nerelerden kulak verecek? Ki eminim güzel dostlarımızın da gönlünden geçen duygulara her daim olduğu gibi tercüman olacağız. Çünkü her yeni gün, her yeni bir program sizlere bir güzellik katacaktır, buna eminim. Bakalım kimlerin duygularına tercüman olacağız. 505-188-30-0 505-188-30-0 mesaj attığımız, bir kez daha dile getirmiş olalım, hatırlatmasını yapalım. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir video paylaştım. Merak eden dostlarımız varsa bakabilirler. Takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram'da Radyo Turkuaz, yine Instagram'da Utku'yla İstekler, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum ve Utku'yla İstekleri bu güzel şarkıyla başlatıyorum.

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve bellona.bayi.

Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da başladı program. Bir kez daha selam olsun. Sesimin ulaştığı, sesim yankılandığı bütün güzel dostlara. Refik'le başlayalım o zaman. Hayırlı cumalar olsun sana da sevgili dostum. Her şey gönlünce olsun. Kürşat, teşekkür ederim kardeşim. Her şey kalbince, her şey dilediğince. Muhammed, ben hayırlı cumalar diliyorum. Nurten ablamız, gönlünden geçen hayırlı dualarınız kabul olsun inşallah diyor. Benden de sizlere sevgiler, selamlar. Zonguldak Alaplı'dan Türk Telekom çalışanı sevgili Ömer Can, arkadaşım Erhan için bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Sizlere de hayırlı günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Merhabalar, iyi yayınlar, hayırlı cumalar Utku. Bunlar benim yeğenlerim diyor. Bahçelerimin yeni sakinleri, biraz yaramaz olsalardı çok tatlılar diyor. Ne kadar güzel. Selam olsun sana da Hatice. Asya, merhabalar, iyi yayınlar. Özellikle demiş Ahmet Usta'ya, Nuri Usta'ya ve Mehmet Usta'ya ve Yusuf Usta'ya gelsin. Şahin abiye, Uğur ve Nurcan Hanım için ve Güney Hanım'a da, Enes'e, Muzaffer'e ve orada dinleyen bütün dostlara da selam olsun. Kolaylıklar diliyorum. Antakya'dan Mustafa, çok kıymettim Kezban için. En kısa sürede görüşmekle diyerek duygularını paylaşmışlar. Bugün evdeyim diyor, balkonda kahve keyfi yapıyorum. Bir yandan da sizi dinliyorum. İzmir'den Hülya Hanım, benden de sizlere sevgiler, selamlar. Şimdi hadi gelin bu şarkıyla bir baş başa kalalım. Ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

yine her zaman olduğu gibi herkesin güzelliği üzerinde. Bir dostumuz var, ne demiş? Kalbinizi yoran şeylerden daha çok demiş sizi güçlendiren şeylere odaklanmak lazım. Doğru söylüyorsun. İnsanın gönlünü, insanın kalbini yoran insanlardan pozitif enerji varken negatifiyle birlikte bunları yaşamak gerçekten zor. Öyle değil mi? O yüzden herkes eminim ki kalbini yormayan insanlarla, hayatını güzelliklerle geçirebileceği insanlarla. Hani bunu illaki sevgili anlamında ya da karı koca anlamında söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Ne yoruyorsun sizi? Bırakacaksınız. Esma Almanya'dan, üniversitede ders çalışırken dinliyorum sizi. Anneme sevgilerimi gönderiyorum diyor sevgili Esma. Allah zihin açıklığı versin, her şey gönlünce olsun. Mardin'den merhabalar, annemle yoldayız. Sizden bir şarkı istiyorum demiş Mardin'den Nihal. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun kıymetli hemşerilerime. Ben de güzel bir şarkı bekliyorum demiş Sevim Hatay'dan yazmış bizlere mesajını. Benden de sizlere sevgiler, selamlar. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Engin Sancaktepe'den, sıradaki şarkı da senin için. Öyle güzel şarkılar çalıyorsun ki diyor. Ben de bir istek yapıp da bulamadım diyor istediğim şarkıyı olsun. Her şey gönlünce olsun Engin. Bütün şarkılar sana armağan olsun dostum. Her şey dilediğince olsun. Bakalım başka kimler var? Elvan kıymetli dostumuz, o da şu anda bizi dinliyor. Yunus Emre'nin de gözlerinden öpüyorum. Esra'ya da selamlar. Artık kimler varsa orada her birinize sevgiler, selamlar olsun. Evdeki kedilere kadar. Ahmet Ekinci, hayırlı, huzurlu, mutlu cumalar diliyorum. Niğde'den Ahmet'ten selam olsun size. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde bulunan arkadaşlarım için gelsin. Sizlere de benden sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. Peki. Devam edeceğiz Utku'yla isteklere. İstek alan bir çelik şarkısı vardı. Önce bu şarkıyla buluşacağız. Hemen ardından kısacık bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam ediyoruz Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler. X'te Radyo Turkuaz. Ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Yani kısacası bize ulaşmak çok kolay dostlar. Gönlünüzden geçenleri yazıp ulaştırabilirsiniz.

0: Selfies. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
2: Net, sigortam Net. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Şimdi bazen dostlarıma soruyor, diyorlar ki nasıl, nereden, hangi duygularla çalıyorsun? Bende her şey anlık gelişiyor gerçekten. Çoğu zaman plansız bir şekilde başlıyorum ben. Hani herhangi bir hazırlık yapmıyorum. Gelen mesajları okuyorum. Ona göre de şarkıları seçiyorum. Yani neticesinde ortak bir duyguyla hareket ediyoruz burada. Kiminin mutlu oluyoruz, kiminin hasreti, kiminin gurbeti, kiminin belki de en nefret ettiği bir hali yansıtmaya çalışıyoruz. Sevgi anlamında, duygu anlamında. O yüzden her zaman söylediğim gibi çoğu zaman plansız ve zamansız olarak bu şarkılarda buluşuyoruz. Çünkü şarkılar duygularımıza ortak oluyor. Yani biz havaya göre hareket ediyoruz. Sizlerin havası nasılsa, iyiyse böyle mutlu neşeli. Bakıyorum bazen bir dostumuzun morali bozuk. Hemen onun derdine bir şekilde bir şarkıyla derman olmaya çalışıyoruz. Muhsin Ekşioğlu Rize'den selamlar olsun. Rize'de dinliyoruz demiş. Yeşil site sakinlerine bir şarkı. Buse Batman'dan Zehra Gül Bozkurt'a bir şarkı demiş. Peki. Fatma Öztürk, 12 aylık oğlumla dinliyoruz sizi. Her şeye ağlıyor. Bu arada sadece çalan her sese de oynuyor demiş. Eyvallah. O zaman biz bol bol şarkı dinletelim ona. Ben de çocukken öyleymişim. Müzikle uyurmuşum. Müzik kapandığına hemen dikilirmişim ayağa. Favori şarkım da Zühtü'ymüş. Daha o zamanları şarkısı yani bir de popüler, sormayın. Zühtü'yü bilir misiniz bilmiyorum. Benim popüler şarkımmış o. Şimdi devam edeceğiz. Birazdan diğer sayfa mesajlarınız da var. Onları da okuyacağım, onları da paylaşacağım. Varsa gönlünüzden geçenler bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'de Radyo Turkuaz ve Facebook Turkuaz Radyolar.

Bütün seven kalplere dile getirmiş olduk şarkıyı. Devam edelim. Adana'dan selamlar. Oğlum Yiğit Efe'ye gelsin diyor. Annesi İrade'nin mesajı. İrade için, evladı Yiğit Efe için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Semra Bursa'dan Müyesser. Onlar da bizi dinliyorlar. Sıradaki şarkı Semra Şahide, Eylem Zeynep Epsa, Cahide ustamıza, Gül Hanım'a ve orada dinleyen bütün dostlara selam olsun. Fatma hayırlı cumalar olsun. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Sultan'a mesajı var. Mardin'den Nehir ve Yusuf'a selam gönderir misiniz diyor. Göndermiş olduğu mesajında. Peki sizlere de benden sevgiler, selamlar. Reşit Albayrak. Antakya'dan Reşit ve Mustafa ikilisi olarak sıradaki şarkı Eşref Ballı Ses için demişler. Peki sizlere de armağan olsun. Hemen ardından şöyle bir bakalım. Nur Sever, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Nur Sever için ve bütün sevdikleri için. Ardından şöyle bir bakalım, sırasıyla o kadar yoğun ki mesajlar. Şanlıurfa'dan Kader, kendim için bir şarkı istiyorum. Benden de sizlere selam olsun. Leyla Almanya'dan dinliyor. Leyla için ve bütün sevdikleri için de dile gelmiş olsun şarkımız. Az sonra diğer sayfa mesajlarınız var. Onları da okuyacağım. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Show'da ekspertiz.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: Mağazalardan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 5 Haziran 1975. 1967'deki 6 gün savaşının ardından deniz trafiğine kapanan Süveyş kanalı tam 8 yıl sonra tekrar uluslararası trafiğe açıldı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Bakalım kimler nerelerde. Beyhan, o da şu anda beni dinliyor. Eşi Ercan için. Ben her seferinde Ercan'ın adını unutuyorum. Beyhan'a ve Ercan armağan olsun. Çok seviyorum ikisini. Benim çok kıymetli arkadaşlarım onlar. Sevgili Beyhan'a, Ercan'a ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Bakalım sırasıyla gidelim. Sabah uyandığımda açıyorum Turkuaz diyor. Sizden bir ricam var. Çalabilir misiniz diyor Sinan. Yalnız o şarkı yok. Bir başka şarkıyla eşlik edeceğim sana. Özellikle anneme selamlarımı iletiyorum. Sıradaki şarkı kendisine armağan olsun diyor. Aslı göndermiş olduğu mesajda. Enver, İstanbul'un sıcak havasında adeta bir klima gibisiniz diyor. O kadar soğuk muyuz? Eşim Ayşe için ve kızlarıma armağan olsun diyor sevgili Enver. İstanbul Maltepe'den yazmış. Sakarya'dan Nuran, çalışıyorum ve sizi dinliyorum. Kader nasip insanın bazen istediği değildir diyor. Buna istinaden bir söz paylaşmak istedim sizlerle birlikte. Nasipse durduramazsın, nasip değilse olduramazsın. Ne muazzam bir söz ama değil mi demiş. Hayırlı cumalar. Harikasın Nuran, yüreğine gönlüne sağlık. Yani her zaman söylüyoruz. Nasipten, kısmetten ötesi yok. Her zaman kadere inananlardan olalım. Her zaman başımıza ne gelirse eyvallah diyeceğiz. Ama mücadele de edeceğiz. Merhabalar, iyi yayınlar. Sesinizi duymak çok güzel demiş. Kimmiş? Çağla İzmir'den yazmış. Sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Devam ediyoruz. Önce bu güzel şarkıyla sözü ikinci saate taşıyoruz. Ardından devam ediyoruz. Bakalım kimler nerede? Ufak bir yoklama alalım mı sizlerle beraber? 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda %32,61 oldu. İzmir-Ankara seferini yapan bir yolcu uçağında kabin içindeki taşınabilir güç kaynağından çıkan yangın üzerine yolcular tahliye edildi. Uçaktaki yangın kontrol altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli iki ayrı soruşturmada 27 ilde toplamda 195 milyar lirayı aşan yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini ve 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan hitap eden açık bir mektup kaleme alarak yüz yüze müzakere çağrısında bulundu. Zelenski, görüşmenin tarafsız bir üçüncü ülkede yapılmasını önerdi. Yapay zeka çok sayıda virüse karşı koruma sağlayabilecek ve salgınları önleyebilecek tamamen yeni bir aşı türü geliştirmek için kullanıldı. Geliştirilen aşı tüm koronavirüsler üzerinde etkili olabilecek biçimde tasarlandı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin İslami finansta piyasa büyüklüğü açısından ilk 5 ülke arasına girme hedefi için yapılması gereken birçok ödev olduğunu söyledi. Dayanıklılığa yatırım yapmamız ve güçlü tamponlar oluşturmamız gerekiyor dedi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz haber.

değil. İkinci saatimizdeyiz. Bir kez daha selam olsun. Sesimizin ulaştığı, sesimizin yankılandığı bütün güzel dostlara. Bakalım nerelerde dinliyorlar bizi dostlarımız. Emine merhabalar. Ben Bursalı Emine. Hayırlı cumalar. Oğlum Oğuzhan'la beraber kahve eşliğinde dinliyoruz sizi. Selam olsun size. Afiyet olsun. İş yerimizde online'ız diyor. Karacabey'den sevgili Reha. Her şey gönlünce olsun. Bereketli olsun, o da şu anda tarlayı sürüyor. Her şey kalbince olsun. Bereketiyle olsun. Merhabalar. Polat'tan yazıyorum Dilek. Kendim ve Aytekin oğlum için sizden bir şarkı istiyorum. Selamlar, sevgiler. Yıldız yağmurlu bir Ankara'dan selamlar. Yarın ailece Nevşehir turu yapacağız diyor. Ve onun için hazırlık yapıyorum. Sizlere de iyi yolculuklar diliyorum, iyi tatiller. Elif Adapazarı'ndan keyifle dinliyoruz. Nagihan Bademli ve Cevat Bey İşhanı esnafları için demişler. Selam olsun orada dinleyen esnaf dostlarımıza da, hayırlı işler diliyorum. Sivas'tan Murat, Batman'da olan çok sevdiğim Kudret için. Senem yayınlar dileğinde bulunmuşlar, teşekkürler. Gözde İskenderun'dan eyvallah, teşekkürler. Sana ve sevdiklerine de armağanım olsun. Serap ben merhabalar. Sizden güzel kızım Elif için bir şarkı istiyorum demiş, göndermiş olduğu mesajında. Peki devam ediyoruz. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz bana yazabilirsiniz. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Sabahlar günün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz. Mustafa Eser, o da şu anda bizi dinliyor. Kuyumcu işiyle uğraşan nice esnaflarımızdan bir tanesi. Bir arkadaşımız var diyor, müdürlüğe yükseldi diyor. Nihat Boyraz'a, Nihat Bey de buradan yeni görevinde başarılar dileyelim. Sevgili Mustafa, darısı senin başına, her şey gönlünce olsun. Neyi diliyorsanız, neyi istiyorsanız. Rize'den selamlar diyor. Sıradaki şarkı ablalarım için gelsin diyor. Aycan Paliç, güzel Rize'me sevgiler, selamlar. Esra, o da şu anda bizi dinliyor. Çocuklarım var şu anda, seni dinliyorlar demiş. Onların çok seveceği bir şarkı var. Onlar bizim özel çocuklarımız. Korhan, İsmail, Gürcünaz ve İbrahim. Selam olsun. Her birinizi gözlerinden öpüyorum. Sevgiyle selamlıyorum sizi. Sevgili Korhan'a, İsmail'e, Gürcünaz'a ve İbrahim'e ve Esra öğretmene de buradan sevgiler, selamlar olsun. Bolu'dan sevgilerle Sümeyye, ben, mesai arkadaşım Filizli ve Şenay için gelsin demişler. Sizlere de selam olsun. Cemile, oğlum Mehmet, kızım Azra ile beraber dinliyoruz ve eşim için demiş. Nurten, sesiniz bize huzur veriyor demiş. Vallahi alıştım size diyor. Sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun. Her şey kalbinizce olsun. Neyi diliyorsanız, neyi gönlünüzden geçiriyorsanız. Peki, devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

renklendirmek lazım hayatı, öyle değil mi? Böyle illaki tek renkte gitmemek lazım. Güzellikler her zaman söylediğim gibi bir adım ötede olabilir. Bence hayatınızın mottosu da bu olmalı. Her adım atışta insan yeni bir şey öğreniyor. Şükretmek lazım her zaman. Yani mutlaka ardında bir güzellik bırakacaktır. Hayatın en güzel anları çoğu zaman bundan kaynaklanıyor. O yüzden her zaman söylediğim gibi her yeni gün yeni bir fırsat oluyor. Her yeni bir adım

insanlara bir güzellik oluyor. Çünkü küçük büyüğüne bakmadan adımların özellikle, ister karınca gibi gidin, isterseniz hızlı bir şekilde ceylan gibi gidin ama hedefinize eminim ki varacaksınız. Firdevs ablama da şu anda beni dinliyor. Şu anda diyor Çankırı yolundayız. Bir şarkı rica ediyorum demiş Firdevs ablama. Sevgili enişteme buradan sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir şarkıyla Seyfullah abime ve aynı zamanda bütün sevdiklerine ve şu anda beni yollarda dinleyen bütün dostlarımıza da hayırlı yolculuklar diliyorum. Her şey kalbinizce olsun, sizin de. Hemen ardından sırasıyla bir gidelim bakalım. Nihal, çok teşekkür ederim. Çok sevdiğim teyzem için, Sinem için bir şarkı istiyorum. İşim konusunda bana olan destekler için teşekkürler diyerek duygularını paylaşmış. Sude, Rize'den bütün dinleyenler için bir şarkı. Zeynep, Samsun ilk adım olarak sizi dinliyoruz demişler. Bir mağazada çalışıyorlar. Güntaş ailesine sevgiler, selamlar. Zeynep, Kübra ve İlknur, selam olsun size. Sevgili Nuran, aldım mesajını, çok teşekkür ederim. Bu şarkım da sizlere armağan olsun. Bazen sessizlik diyor en derin konuşmadır. Sakarya'dan selamlarla. Herkes birilerine armağan diyor, ben de sizlere armağan diyorum demiş. Teşekkürler. Mevlüt Dönmez, İsviçre'den sevgiler, selamlar. O kadar güzel dostlarımız var ki şu anda yanı başımızda. Hani mekanlar ayrı olsa da gönlümüz bir. Hadi bu şarkı da sizler için. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Benden...

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok

İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te.

0: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Yetiştim biraz geç oldu ama demiş güç olmadı. Maraş'tan Nazlı ben, senden bir ricam var diyor. Yorgunluğun üstüne bir yıldızlı ve şarkısı rica edebilir miyim demiş. Göndermiş olduğu mesajda Edeler Diyarı'ndan Nazlı. Şimdilik çalacağım şarkı da çok güzel, bakalım sevecek misin? Tüla Yılmaz Türk Giresun'dan dinlemedeyiz diyor. Dursun amcama, Saniye teyzeme buradan sevgiler, selamlar olsun. İki tane de evladı var. Allah bağışlasın, sevgiler, selamlar güzel insanlar. Merhabalar Nihal ve Sinem, sevgilerle demişler. Yıldız Hanım, güzel bir İskender'in gününden yemek yaparken dinliyorum sizi. Ailem için bir şarkı. İzzet, İzmir Sarnıç'tan depo bölümünden. İsmail, Badi Murat, Metin, Emre ve Yusuf, orada dinleyen kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Merhabalar Utku Bey, çok özel birisi için sizden bir şarkı istiyorum demiş Fitnat Hanım. Göndermiş olduğu mesajda bakacağım. Elif ben, Kahramanmaraş'tan canım eşim Ali Buluntu için gelsin, onu çok seviyorum diyor Elif. Sevgiler, selamlar olsun size de, sağlık, sıhhat diliyorum. Ceylan Gaziantep'ten, kızım Elif'im hasta, onu neşelendirecek bir şarkı demiş. Peki birazdan dinleteceğim, olur mu? Geçmiş olsun. Zaten onlar hastayken bizim bir yanımız hep kırık, hep dökük, öyle değil mi? Allah onların ayağına taş değdirmesin. Rabbim güzel yazılar yazsın hepsine. Elvan ablam, acayip güldürdün beni diyor Zühtü şarkısıyla. Benim de Zeyno'da İbrahim Erkal'ın bir şarkısı vardı diyor. Onunla uyurdu demiş canısı. Ay, nurlarda yatsın İbrahim Erkal. Canısı ömrümün yarısı.
1: Yıllar geçebilir ama sen bir türlü geçmedin. Her an bitebilir ama sen

0: programın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Şansa kalmaz işiniz, Umran
1: Oto Ekspertiz. Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 5 Haziran 1975, 1967'deki 6 gün savaşının ardından deniz trafiğine kapanan Süveyş kanalı tam 8 yıl sonra tekrar uluslararası trafiğe açıldı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.

Devam ediyoruz. Artık yavaş yavaş bu saati kapatacağız. Ayşenur Antalya'dan, işlerimiz duyarken bitti. Annemle babamla dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkı oğlumuz için gelsin. Selam olsun size de. Merhabalar, Almanya'dan Battal. Nihayet bir hafta sonuna geldik. Turkuaz dinliyoruz. Hayatımın anlamına gelsin diyor. Aşkımla beraber dinliyoruz sizi. Ne kadar güzel. Selamlar, sevgiler. Yeşim Aydın'dan, Almanya'daki Elvan ve Gülay ablalarıma bir de gönül dostum Füsun'um armağan olsun. Yener Antalya'dan, gurbetteki sevdiklerime kavuşmayı bekleyenler için bir şarkı gelsin mi diyor. Peki, selam olsun size de. Merhabalar, iyi yayınlar. Pelin, frekansımız değişmez asla diyor. Mersin'den selamlar, mutfağımızın neşesi demişler gönderdikleri mesajda. İzmir'den Alparslan, eşim Müşerref, çocuklarım Ecrin'im ve Ömer'im, Elif'im ve diyelim. Güzelliklerle, sağlıkla saatle tüketin, olur mu? Yağmur ve Eymen, onlar da şu anda beni dinliyorlar. Yağmur ve Eymen'e harika bir şarkı seçtim. Bakalım sevecekler mi? Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. Ve X'te Radyo Turkuaz. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar, hadi gelin ufak bir yoklama alalım. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları bizi nerelerden dinliyor?

Üçüncü ve son saatimize merhaba demiş olduk. Beypazarı'ndan Ayten Uysal. Bugün oğlum Süleyman'ın doğum günü. Onun doğum gününü kutluyorum, onu çok sevdiğimi söyler misiniz diyor Ayten Uysal. Nice güzel yıllara, nice güzel senelere her şey kalbinizce olsun. Ayşe Adana'dan selamlar saygılar. Ben de bir şarkı bekliyorum demiş. Selamlar size de. Güzel bir İstanbul gününden herkese selamlar. Canım eşim Hatice, sen benim yarım kalan cümlelerim, içimde sakladığım dualarım ve kavuşmayı beklediğim en güzel hikayemsin diyor. En duygusal şarkılar ona gelsin diyor göndermiş olduğu mesajında. Selamlar, sevgiler. Merhabalar, iyi yayınlar. Severek dinliyorum sizi demiş sevgili Mehmet.

Senin de her şey gönlünce olsun. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Peki, hazır mıyız? Uzun zamandan beri dinletmediğim bir şarkı var. Hadi gelin bu güzel yoruma kulak verelim. Ardından devam edeceğiz. 505 188 30 00 mesaj attı.

0: günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Türkiye'de vergi sistemini ilgilendiren kapsamlı düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin merkezinde varlık barışı uygulaması yer aldı. Buna göre Türkiye'de yerleşik sayılan ancak son 3 yılda yurt içinde ikamet ve vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışında elde ettikleri kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar bankalar veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde ise bu varlık ilişkin herhangi bir vergi incelemesi ve tahriyat yapılmayacak.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Yokken Bir Neden Nilüfer. Yıllar öncesine götürdüm sizi. Merve, Eskişehir'den sevgiler, güzel şarkılar için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bunlar bizim şarkılarımız, bunlar sizin şarkılarınız. Deren, servisten dinliyorum sizi. Deren, yalnız dinlettim o şarkıyı. Sana da armağan olsun. Merhabalar kardeşim, kolay gelsin. Adana'dan Öner Toplar. Şu anda eşimle beraber Mersin'e gidiyoruz. Bir sahil havası alalım dedik, otobandayız demiş. Sizi dinliyoruz, yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun siz de. Çok teşekkürler sevgili Öner Bey'e, Toplar ailesine ve bütün sevdiklerine hediyem olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Siirt'ten yazıyorum Selim ben. Şu anda diyor sanayide kaynak yapan arkadaşlarım var. Özellikle Ekin, Yusuf, Ercan ve Eyüp. Kolaylıklar diliyorum sevgili kardeşlerime buradan. Bu güzel şarkım da sizlere hediyem olsun.

0: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Biraz daha Instagram sayfasına bir bakalım. Şu anda dostlarımız nerelerden dinliyor bizi? Nerelerden kulak veriyor? Yeşim Aydın'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ümit Silivri'den dinliyor bizi. Selam olsun size. Nermin, Nermin için ve bütün sevdikleri için. Dilek Atasayar, hayırlı cumalar. Nihal, hayırlı cumalar abi, yayınlar dileğinde bulunmuşlar. Benden de sizlere sevgiler, selamlar. Ankara Beypazarı'ndan Ahmet Metin, okuldan yeni geldim, sizi dinliyorum diyor. Özellikle servis ablam İpek, annem, babam ve kardeşim için ve bütün sevdiklerim armağan olsun diyor göndermiş olduğu mesajında. Rabbim zihin açıklığı versin. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Sevgili dostlar, şimdi önce istek alan bir şarkım vardı. Önce bu şarkıyla sizleri buluşturacağım. Hemen ardından kısacık bir araya gideceğiz. Aranın ardından artık yavaş yavaş programı toparlamaya başlayacağız. Son bir yoklama alacağım sizlerden. Bakalım aramıza kimler yeni katıldı ve kimler nerelerden kulak veriyor bize. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: expertise.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontrol.

0: kuaför hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

Devam edelim. Servisimizin şoförü Nurettin abiye selam söyler misiniz diyor. Sevgili Rıza, her şey gönlünce olsun senin de. Her şey gönlünüzce olsun. Gülten Aksoy, Bolu'dan bir bayramın güzelliği geride kaldı ama demiş Turku.

Aydın Germencik dinlemede iyi bir hafta sonu olsun diyor. Pazartesi görüşmek üzere inşallah. Utku Bey merhabalar. Yine bir cuma günü ev ofisinde Arge raporlarını incelerken dinliyorum sizi. Serin bir Dortmund'dan saygılarımla diyor sevgili Şahin abi. Sağlık sıhhat diliyorum sana Şahin abi. Her şey gönlünce olsun. Sana ve şu anda gurbet ellerde bizlere kulak veren bütün dostlarımıza da selam olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizler için. Kütahya'dan Yakup, o da bizi dinliyor. Tekstilci arkadaşlarımız. Benden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Sevgili dostlar. Az sonra vedada buluşacağız. Bakalım kimler bizimle birlikte ve kimler nerelerden kulak veriyor bize. 505-188-30-0. Hadi bakalım içtimamıza kimler nerelerden eşlik edecek bize. Gelin bu güzel şarkıyla bir baş başa kalalım. Eğer ortam mekan müsaitse bir de çay kahve hazırlayın. Gelin bu güzel şarkılara bırakalım gönlümüzü, olur mu?

Yıllar da çabuk geçiyor, zaman da çabuk geçiyor. Artık yavaş yavaş bu haftalıkta Utku ile isteklerin sonuna geldik. Tülay Ankara'dan ama şu anda diyor Çanakkale'den yazıyorum size. Sıradaki şarkım sizlere de armağan olsun. Ben de dinliyorum demiş. Yasemin Mardin'den her şey gönlünüzce olsun. Siz de Allah'a emanet. İzmir Yeşilyurt'tan Ayşe. Son şarkım sizler için. Benden de sizlere kucak dolusu selamlar olsun. O şarkıyı hatırlatın olur mu? Pazartesi bakalım. Merve Kirazlı Diyarbakır'dan. Yoğunluktan dolayı yazamasak da üzerinize gül koklamadığımızı bilmenizi isteriz demiş. Cansınız, sağ olun, eksik olmayın. Çok teşekkürler. Her şey gönlünce olsun senin de Merve. Yani bizi bizden başkası anlayamaz. Nihat Bursa Gemlik'ten sıradaki şarkı kalbimin baş köşesine aslıma gelsin diyor. Peki son şarkı sizlere ve güzel ailenize. Merhabalar, ilk kez dinliyorum sizi. İstanbul'dan Aslı, Bursa Gemlik'teki Nihat'ı iyi ki tanıdım. İkimiz için bir şarkı çalar mısınız? Özlem, son şarkılar sizler için. İstanbul'dan Semra, ben Rize'deki aileme, Ayla, Asiye, Seda ve son olarak Süheyla ablama iyi ki varsın diyorum. Sıradaki son şarkı da onlara armağan olsun o halde. Son şarkılar sizler işine gelecek. Evet, ben artık müsaademi istiyorum. Az sonra güzel insan Hop Dedik Ayhan mikrofon başında. Hop Dedik'le güzellikler radyomuzda devam edecek. Son olarak Vecih, o da biz dinliyor. Oğlum güneş için gelsin demişler. Son mesajda sizlere, son şarkıda sizlere armağan olsun. Ben müsaade istiyorum. Pazartesi günü 14'te kavuşmak ümidiyle. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin. Allah'a ısmarladık.

bank kartı mobil. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Haydi bakalım, selamlar, saygılar hanımlar beyler. Lumex motor yağları Optedik Show şu dakika itibariyle başlıyor.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Herkese selamlarımı iletiyorum. Utku'ya da teşekkürler. Nöbeti devralıyoruz. Saat tam 8'e kadar buradayız. Yine eğlenceli, güzel bir gösteri olsun. Tabi

0: Sından sesli ya da yazılı mesaj göndererek katılabilirsiniz. 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı. WhatsApp'tan mesaj bekliyorum. Hangi ildesiniz? Şu an çalışıyor musunuz? Yolda mısınız? Hangi ülkedesiniz? Hangi kenttesiniz? Bulunduğunuz kentte hava durumu nedir? Saat kaç? Bunlar gibi küçük bilgiler vererek mesajları yollarsanız sevinirim. Saat 6 gibi de ortaya bir konu atalım. Onu konuşalım sizlerle beraber. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show. Şarkılarla, sohbetlerle yine güzel bir trafik yolculuğu olsun.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: sevgiler, saygılar. Lubex Motor Yağları, Optelik Show, gümbür gümbür.
1: Ne gümbür diyorsun lan sabah vakti? Sen de ne zıbarıp yatıyorsun bu saate kadar eşekler gibi?
0: Haydi bakalım. Gün yoğun, geçti, hava sıcak. Servis araçlarında uyuyanlar varsa onları da uyandıralım. Sevgili dostum Gürkan, mesajını gördüm. Teşekkür ediyorum Gürkancığım. Bu şarkıyı seninle dinlediğimiz günleri de hatırlıyorum. Anısı var. Öyle diyelim değil mi? Gürkan'a selamlar iletiyorum. Sevgiler. Meltem, ilk mesaj benden gelsin. Bütün radyo, gün radyo kapalıydı. Şimdi açtım, sizi dinliyorum. Teşekkürler. Buyurun lütfen.
2: Hop dedik, merhaba.
0: Merhaba.
2: İstanbul'dan Özcan ben.
0: Özcan.
2: Nasıl? Beni özledin mi?
0: Hayda.
3: Bu ne be?
0: Ne bileyim ya.
2: Ben seni özledim.
0: Allah Allah.
4: Nerede manyak varsa onu bulur.
0: Ey Allah. Bu ne ya? Ne oluyor? Kendinize gelin Özcan Bey. Ben sizin bildiğiniz erkeklerden değilim.
2: Ben senin sesini duymayı da özledim biraz.
0: Allah Allah.
5: Aman mirim üstadım. Şükür görüştürene.
0: O zaman şükür görüştürene. Dinlemiyor muydun? Ne oldu Özcan?
2: Sana verdim. Özel bir sebebi yok.
0: Ha.
2: Ama tekrar bir aradayız. Herkese
0: tamam,
2: selamlar,
0: tamam,
2: sevgiler.
0: Tamam, tamam.
2: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz. Sağ olasın. İskenderun Kürşat. Yasemin, sen de hoş geldin.
6: İyi akşamlar. Keyifli yayınlar. Hopedik Ayhan.
0: Buyurun.
6: İzmir'den selamlar.
0: Selam.
6: İşten çıktım. Ha. Eve doğru gidiyorum. Keyifli yayınlar diliyorum.

0: Konukluk halinde evimize taşınacağız yeni. Hayırlı olsun bakalım. Yeni ev fikri. Canım annem, canım babamın fikriydi. Onlara teşekkürler. Peki. Antalya'dayız. Coşkun Kaptan yine Kundu civarında.
1: Kundu. Yolu biraz yapıldı.
0: Ha yapıldı
1: bayağı
0: mı?
1: Bir rahatladık.
0: Hele şükür.
1: Ama sıcaklık başladı. 32 derece şu anda, klimamız açık.
0: Eyvallah.
1: Sizinle beraber akşam 8'e kadar beraberiz.
0: Peki. Teşekkür ediyorum.
2: Ben bu ne mikrop? Bursa'da yağmur yağdı.
0: Öyle mi? Teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'dan selamlar Mehmet. Mehmet Silah'ın

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: basit. Aşk nasıl yaşanır?
1: Bakalım İstanbul trafiği %71'e çıktı bir anda. Hanımlar, beyler, birkaç noktada trafik kazası var. Geçmiş olsun dilerim.

0: bilet bulamadığımız konser için dua ediyoruz. Tarkan'ın konseri güzel geçsin diyor. Tamam. Devam edelim. Valla böyle önemli isimler olduğu zaman yağmur, kar, çamur fark etmez. İnsanlar yine de giderler. Sanatçı da çıkar zaten. Siirt'ten selamlar. Akşam iş çıkışı yollarda seni dinliyoruz. Gelmeyen baharın ardından buraları acayip bir anda ısındı diyor. Geçiş mevsimi kalmadı, onu ben de söylüyorum zaten. İlkbaharla sonbahar adına şarkılar, şiirler yazılan o güzel mevsimler maalesef kalmadı. Geçişi hissedemiyoruz. Bir anda kış, bir anda yağmur, bir anda fırtına, bir anda böyle çok sıcak Afrika günleri falan. Acayip bir şey oldu ya. Eşim Murat ve çocuklarım Ilgın ve Yavuz'a bir selam gönderdim gitti. Devam edelim. Bursa'dayız Abdiye. Kurşunlu'dan selamlar. Benim manzaram böyle. Güzel. Hatay Antakya'dayız. Neslihan. Çalışıyorum. Güzel. Antakya'dayız Nurhan. Tarladayım ben diyor. Ben tarlada çalışıyorum. Kolay gelsin. Ramazan Bey Bursa'da şu anda. Durum nedir acaba?
1: Bursa'da hafiften yağmurlu yağışı var.
0: Öyle mi?
1: Trafik yoğun.
0: Tamam.
1: Trafiğe girmemek için paydos ettik. Tamam. Köyçilerinden aradan eve ulaşmaya çalışıyorum.
0: Haydi kolay gelsin o zaman.
1: İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Yine Bursa'dayız. Bir fotoğraf geldi. Hava çok bulutlu. Emir göndermiş. Mersin serbest bölge. Beni dinleyen arkadaşlar varmış. Sevgili Fatma. 8 mesaisine kadar buradayız. Güzel. New York'tayız Emel Hanım. Günaydın size. Burada kim var acaba? Oraya da bir merhaba.
2: Dayıcığım hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Size de buyurun.
2: Ankara Bey Pazarı'ndan Okay ben.
0: Okay
2: Bey. Oğlum Emirhan ve eşimle beraber.
0: Ha, nereye?
2: Güdül Karacören köyüne kiraz yemeye gidiyoruz.
0: Kiraz
2: mı? Mantal yapmaya gidiyoruz.
0: Oh be.
2: Semaver'de çay içmeye gidiyoruz.
0: Şahane. Hayır,
2: sana hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı sizler akşamlar. De seviliyorsunuz. Dostlar bir reklam arası verelim. 3 dakika sonrasında tekrar buradayız.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçim.

0: ve Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: otobüsü kullanıyorum. Yanıyorum. Yanıyor burası.
1: Peki.
0: Eskişehir merkeze de bir selam gönderelim. İsmail, ona da bir merhaba yollayalım. Şimdi dostlar, görüyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanı, dünya bizi dinliyor. Lubex motor yağları Optedik Show. Saat kaç? 6 gibi ortaya bir konu atalım. Her gün olduğu gibi bugün beraberce tartışmış oluruz. Anlaştık mı? Haydi bakalım, iyi yolculuklar.

direktörünü buldu. Vincenzo Italiano İstanbul'da az evvel özel bir uçakla geldi. Biraz sonra çıkış yapacak havalimanından. Onunla ilgili görüntüler de var. Beşiktaşlı taraftarlara da hayırlı ve doğurlu olsun. Vincenzo Italiano İstanbul'da biraz sonra havalimanından çıkıyor. Günün dolu adına önemli haberlerinden biri.

0: şarkılar. Trafikte de güzel gidiyordur diye düşünüyorum. Ben de olsam Radyo Turkuaz dinlerdim.
1: Ay canım benim, seni seviyorum.
0: Ben de sizleri seviyorum. İyi akşamlar Huriye Hanım. Valla biz de çalışıp duruyoruz diyor. Aydın'dan selamlar. Gördüğüm fotoğrafı kolaylıklar diliyorum. Eskişehir merhaba Güven. Niye diye bir selam, bir ol. Yağmur atlattık, şimdi serinlik var diyor. Tatlı bir serinlik, seni dinliyoruz. Eyvallah. Kısa bir ara dostlar.
2: Bir reklam.
3: 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık, pilot garaj, oto ekspertiz.
9: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: Pilot garaj, oto ekspertiz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
11: HDI Sigorta.
12: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Peugeot. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: Zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi.

0: Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 5 Haziran 1975, 1967'deki 6 gün savaşının ardından deniz trafiğine kapanan Süveyş kanalı tam 8 yıl sonra tekrar uluslararası trafiğe açıldı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Eğlence, şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi.

Saat 6 olmuş bile. İyi akşamlar diliyorum herkese. Aramız yeni katılanlara da selamlar. Lubex Motor Yağları Optedik Show. Dostlar, saatimizi ayarlayalım. Sonrasında artık günün konusu geliyor. Görüşlerinizi alacağım. Bakalım kimler neler söyleyecekler.

0: Tekrar buradayız. Dostlar, toplum olarak tabii ki biliyorsunuz, yardımlaşmayı çok seviyoruz. Zor durumda olanlar varsa eğer, akrabalarımız olsun, sokağımızda oturan birisi olsun ya da çevremizde belki biri bir şey söyledi. Ya şurada şöyle yardıma ihtiyacı olan bir insan var, bir yardımda bulunabilir miyiz? Kimi zaman nakdi, kimi zaman aynı yardımlar olabiliyor tabii ki. Çünkü bizim toplumumuzun hamurunda bu var, yardımlaşma. Tabii ki insanların içinde kötü niyetliler olabilir ama bu genelle ilgili değildir aslında. Şimdi birinci sorum da bu olsun. Diyelim ki bir yere yardım yapacaksınız bir kişiye. Zor durumda diye haber geldi ya da siz gördünüz. O kişinin gerçekten yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorgular mısınız mesela? Yoksa yine inancımız gereği, ya beni ilgilendirmez, sadaka niyetine veriyorum, benim başıma bir iş gelmesin, ben de başımdan kötülükleri savayım gitsin. Ha, ben maddi ya da manevi yardımda bulunuyorum ama o ihtiyacı var yok, onu Allah bilir diyebilirsiniz. Şimdi konuyu şuraya getireceğim. Dilenciler, ya yeri geliyor trafik durduğu anda hemen yanımıza geliyorlar. Yeri geliyor bir yerde yürürken onları görüyorsunuz. Peki bunlar gerçekten bu insanların ihtiyacı var mı yok mu? Şimdi biri bir video çekmiş. Diyor ki bu diyor jipten inenler diyor birazdan burada dilenecekler diyor.
1: Yok deme.
0: Tabii. Belli ki videoyu çeken de muhite aşina bir isim. Geleni geçeni ve dilenciyi de iyi tanıyor.
2: Bak, dilencilerin geldiği araba.
0: Jip bu arada, dilenciler hazırlık yapıyorlar.
2: Hazırlanıyorlar şu an.
0: Evet, gördüm ben de. Nerede?
2: Dilenecekler şimdi.
0: Alanı da gösteriyor, orada dilenecekler diyor. Her gün enteresan, jiple gelmişler. O araba belki de onlara yardımda bulunan kişilerde bile yok. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz, ben sizlerin görüşünü alayım isterseniz. Ya ben yardım mı yapayım, adamın jipi var, dairesi var, beni ilgilendirmez, sadaka niyetine veriyorum da diyebilirsiniz. Ya da tam tersi, ya işte böyle millete vere vere herkes mal sahibi oldu, biz cücük gibi kaldık da diyebilirsiniz. Böyle her önüne gelene para pul vermeyin de diyebilirsiniz. Sizlerin görüşü nedir, sizin başınıza bir şey geldi mi bu konuyla alakalı olarak? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Sesli yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Bakalım kimler nasıl yorumlar yapacaklar.
3: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: İki dostum şu anda beni dinliyor. Ömer Bey'e ve Aydın Bey'e selamlar iletelim. Vay gençler, ne haber, nasılsınız? İyi akşamlar diliyorum. Ömer ve Aydın Beylere iyi yolculuklar. Nereye gidiyorsunuz bilmiyorum ama selamlar.

0: Ya ne güzel şarkılar diye. Haklısınız ama yine ne varsa 90'larda var. 90'ların unutulmaz şarkılarından şarkı sahibi Ümit Sayım, yanında Koray Avcı, güzel de bir düet olmuş. Şimdi dostlar, dileniyor, dileniyorlar. Bir arkadaşımız videolarını çekmiş. Ya diyor, bunlar şimdi jipten indiler, birazdan şu AVM'nin önünde dilenecekler diyor. Parayı verecekler. Belki onların jipi ya da arasız arabası yok ama dilencilerim var deyince ben de bunu biraz tartışalım dedim.
1: Ben kör genç bir dilenciyim. Sokak sokak gezerim.
0: Tabii olmazsa olmaz. Konunun bir numaralı şarkısı da budur. Hop dedik, Hatay'dan Zeynep. Şahsen ben yolda dilenen çocukları görünce dayanamıyorum, çıkarıp veriyorum. Ne gerekiyorsa. Şimdi aklıma benim çocuklarım geliyor demiş. Evet, köşede anne babasını görüyorum. Onları kullandığını da biliyorum, farkındayım ama içim çok acıyor diyor. İşte burası enteresan. Yani kullanılan çocuklar, hemen arka tarafta anne babalar onları kullanıyor. Bir tarafta da vicdan. Abi bence Sacide göndermiş. Gerçek ihtiyaç sahibi isteyemez. Edebinden açtır ama tokum der demiş. Peki. Mehmet Emin Bey.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki.
0: Evet.
2: Bir kişi kapınıza gelip bir şey istediği zaman.
0: Evet.
2: Onu hiçbir şekilde geri çevirmeyin. Az da olsa verin demiştir.
0: Evet.
2: Biz buna nail olmak için verenlerden oluyoruz. Fakir de olsa, zengin de olsa geri çevirmeyiz.
0: Tamam.
2: Ümmet bilgisi bunu gerektirir.
0: Peki. Bu da böyle bir görüş. Devam edelim. Afyon'dan selamlar, yağmurlu bir akşam Cansel. Sen de hoş geldin. Mehtap Hanım diyor ki, ya ben diyor durumu sorgulamam diyor. O kısmıyla da ilgilenmem. Yardım etmek hesapsız kitapsız yapılan bir davranış biçimidir. O anda gördüysem, yardım ettiysem, az evvel jipten inmiş inmemiş orasını bilemem. Beni de çok ilgilendirmez diyor. Böyle bir görüş. Teşekkür ediyoruz. Reklam arası görüşler alacağım. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Böyle sesli yazılı gönderebilirsiniz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
4: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona Bayi.

0: Neydi bu yaz çok havalı?
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.

tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Mağazalardan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağ çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: İzmir'de kalanlara bir merhaba gönderelim. Buyurun iyi akşamlar. İzmir Karşıyaka.
1: İzmir Karşıyaka'dan kucak dolu sevgiler.
0: Tamam.
1: Herkes sizi dinliyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Buradan canım annem Hüsnü'ye, onu çok sevdim.

0: söylemek istiyorum. Sıradaki şarkı bizim için
1: peki,
0: gelebilir.
1: Peki, göndeririz, merak etmeyin. Konu hakkında da görüşler geliyor. Onları da birazdan yayınlayacağız.
2: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

Yardımlaşmayı seven bir toplumuz. Zor durumda olan birini gördüğümüz zaman mutlaka gönlümüzden bir şeyler kopar. Bir arkadaşımız İstanbul Bahçeşehir'de bir görüntü çekmiş. Diyor ki ya diyor bu jipten inenler hazırlık yapıyorlar ya bunlar birazdan diyor dilenecekler diyor. O da her şuna getiriyor lafı yani siz dilenciye para veriyorsunuz. Hani ona yardımda bulunuyorsunuz ama belki indiği jipten sizde yok. Belki sizin otomobiliniz bile yok. Ben de bu noktada şunu sordum. Yani o an sizin içinizden geçen bir sadaka duygusu. O kişinin mal sahibi olup olmaması sizi ilgilendirir mi? Siz sadaka niyetine verdiğiniz için geri kalanını Allah'a mı bırakırsınız? Hani nedir bu görüşler merak ediyorum. Serkan merhaba. Ben diyor onlara yardım etmek yerine diyor. Ben onları yerinde olsam diyor. SMA hastası kardeşlerimiz var diyor. Onlara yardım edilse daha iyi değil mi demiş. Bu da bir görüş. Biz de...

0: Pazar günü saat 8'de sabah etkinlik varmış. Küçük Su Parkı Anadolu Hisarı arası trafiğe kapatılacakmış. Küçük Su Parkı Anadolu Hisarı. Anadolu yakasında sahil yolu. Burada o civarda olacak olanlar varsa onlara da bildirmiş olalım. Dostlar, görüşlerinizi almaya devam ediyoruz. Buyurun, iyi akşamlar.
1: Ayhan abi, iyi akşamlar. Şimdi buyurun. Şöyle bir durum var.
0: Buyurun.
1: O ihtiyaç sahibi olmadığını bildiğimiz halde o parayı verdik.
0: Tamam, bilmiyoruz.
1: Ve gerçek ihtiyaç sahibine gidebilecek bir para eksilmiş oldu. Bunun vebalini de Allah sorar. Aklımızı kullanmadıktan sonra.
0: Ama bilemiyorsun ki.
1: Hiçbir anlamı yok ki yaptığımız
0: elinde. Ya şimdi sen orada yardımda bulunuyorsun sevgili Murat. Ama o kişinin hani malı mülkü var ama alışkanlık haline getirmiş, dilencilik yapıyor. Onu biz bilemeyiz ki. Orada da tabii insan zor durumda kalıyor, dediğin doğru. Ebru merhaba.
2: İhtiyaç sahiplerine gitmeni yardımlar. Elbette niyet evet. Önemli ama şöyle bir şey başımdan geçti.
0: Ne?
2: Lif yazma satan bir teyzeden 10 gün önce yardım amaçlı almıştım.
0: Tamam.
2: Daha sonra 10 gün sonra tekrar karşıma çıktı.
0: Ebru sen kızartma mı yapıyorsun? Hışır hışır bir ses geliyor. Vallahi devam edelim.
2: Çıktı, dedi ki bir yardımcı olsam diye. Ben de teyze aldım ya senden daha önce dedim.
0: Ne dedi sonra teyze?
2: Ondan sonra arkamdan küfürü bastı. O sırada küfür ben mü? Kırtasiyeye gidiyordum. Şok oldum. Kırtasiye sahibi dedi ki bu teyzenin az ileride 3 tane sitesi var dedi. 3 bloklu sitesi var dedi.
0: Site mi, apartman mı, daire mi?
3: Yok deme.
0: 3 tane site çoktur ya. Yüzlerce daire var. 3 daire. Ya ben de anlamadım şimdi, arada kaldım valla. Sonra?
2: Ben şok oldum.
0: Ben de yani, şok oldum şu an yani. 3 site mi, 3 daire mi?
2: Hani kimin ne olduğu belli değil bu devir.
0: Teşekkür ediyoruz, dediğin doğru. Peki devam edelim bakalım. Kırşehir'deyiz Fatma. Valla ben verdiğim parayı üzülmüyorum ama yerini bulamamasına çok üzülüyorum gerçekten. Çünkü ihtiyaç sahipleri var diyor. Böyle birisini denk gelmesini çok isterim demiş. Yoksa bizlerin niyeti, insanların niyeti, hali, Allah rızası için herkes yapıyor. Kırşehir'den selamlar sevgili Fatma. Devam edelim bakalım. Her akşam balkondan gördüğüm bastonlu amcaya bu yaşta çalışıyor diye fitre vermek için koşa koşa gittim. Benden zengin olduğunu söyledi diyor. O mu dedi? Aa. Yaşadığım şoktan sonra kim yardıma muhtaç kim değil artık bizler karar veremiyoruz. Dediğim gibi artık kafadan ya, yapacak bir şey yok, kalmıyor yani. Dostlar, bir reklam arası verelim. Konu hakkında görüşlerinizi almaya devam edeceğiz.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimuma özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com.

ev sattığı sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Kısa bir reklam arası, 15 saniye.
1: Bir reklam.
0: 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

günler. 2,5-3 saatte trafikteyim. Bu nedir arkadaş? Pendik'ten Sancaktepe'ye 2 saatte geldim. İnsanlar dışarı çıkmasın ya, her yer kilit diyor. Bir hanımefendi mi beyefendi mi bilemedim. Ondan sonracığıma ya ama şu şikayet de biraz yersiz kalıyor. Şundan dolayı, kırılmazsan eğer söyleyeyim. Senin ne kadar işin varsa o yolda, belli ki o insanların da işi var. Yani en nihayetinde kimse bu saatte, bu yoğun trafikte 2,5-3 saatlik o yorgunluğu herhalde çekmek istemez. Herkes evine gidip ya da başka neredeyse ayaktan uzatıp dinlenmek varken o trafiğe niye girsin? Demek ki bir işi vardı ve girdi. Gezilmek için o yollara girilmiyor aslında. İş yerinden çıkıldı, servis araçları, toplu taşımalar ya da başka bir yere gidiliyor. Hafta sonu da tabii bağlantılı yollar var. O yüzden öyle. Ben zaten gündüz o dediğin istikametteydim, onu söyleyeyim. Sancaktepe civarındaydım. Saat kaç gibiydi? 2,5-3 civarı. Sancaktepe'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak radyoya gelmem aşağı yukarı gündüz saatlerinde bile bir saati buldu. Öyle söyleyeyim. Yine çok yoğundu. İstanbul artık yoğun. İstanbul'un trafiği yoğun. Yani sadece yollar değil, sokaklar da dolu. Artık araçları park edecek yer yok. Eğer ki evinizde site, yani size ayrılmış bir otopark varsa tamam. Ama şu an her evde neredeyse bir araç, iki araç var. Akşamları evlerinde, apartmanlarında oturup otopark olmayanlar sokak aralarında yer arıyorlar. Hakikaten dolu yani İstanbul. O yüzden bir şey diyemiyorum. Hazır konu trafikten açılmışken, yoğunluk halen devam ediyor. Senin dediğin istikamette şurada bir kaza var mesela. Dudullu'dan Ataşehir istikametine. Orada bir kaza meydana gelmiş. Ancak şunu hemen ileteyim sizlere. Gerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, gerekse 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neredeyse sahil yollarından itibaren, bağlantı noktalarından itibaren tıkalı. Zor bir akşam, cuma akşamı.

0: Ne diyor bu kısımda? Hoşça kal mı? Bakalım.
1: Hoşça kal. Oo.
0: İsmim Mert, eşim Melisa'yı çok seviyorum. Abi diyor, bunu bir söylesene demiş. Söylerim tabii Mert. Ayıp ediyorsun. Mert, eşi Melisa'yı çok ama çok seviyor.
2: Ay canım benim, seni seviyorum.
0: Dostlar, Instagram Radyo Turkuaz. Instagram Hop Dedik Ayhan. Konuşuyoruz ya, arada bir takip edin yani, bir işe yarasın. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show devam ediyor. Instagram'dan da takiplerinizi bekliyoruz. 8'e kadar buradayız. Hadi bakalım. Bir Semih Cenk Güzel gider mi? Gider.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
4: ister ol. Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Samsung 98.

0: fırsatıyla son gün 8 Haziran. Şimdi MediaMarkt'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u

0: indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Ankara Keçiören'e bir selam yollayalım. Önder, teşekkür ediyorum. Çok naziksin Önder şeyim. Niğde'ye bir selam Turgut. Arabadayım, eşimle birlikte sizleri dinliyoruz. Eşimi de çok seviyorum demiş. Ay ne güzelsiniz ya. Gençler çok iyi.

0: saatleri ayarlayın. Hop Dedik Show hafta içi her gün 17'de Radyo Turkuaz.
1: Radyo Turkuaz burası. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Dilek Hanım mesajı aldım. Onu hemen teknik servise bildiriyorum. Dinleyicilerimize dönem dönem dinledikleri yayınla ilgili olarak bizlere bilgiler veriyor ki bu bilgiler gerçekten çok kıymetli bizler için. Biz de hemen aksiyon alıyoruz. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun, var olun. Efendim dün gece diyor ki bir paylaşım gördüm. Tüm Türkiye uykuya dalma sorunu yaşadı diyor sanırım dün gece. Garip diyor bir X'te paylaşım gördüm. Sonra ben de kendime böyle dedim ki 2.5 buldu bu benim de yatmam. 2-2.5. Gerçi biraz sıcaktı. Ondan dolayı mı acaba? Onu da bilmiyorum ben. Sizde durum nedir? Bu doğru mu? Sanırım dün gece tüm Türkiye uykuya dalma sorunu yaşadı diye bir paylaşım olmuş. Sizde durum neydi? Dün gece uykuya geç mi daldınız? Nasıl daldınız? Yoksa vallahi hiçbir şey dinlenme. Kafayı koydum bu yatarım modundasınız.

0: Abi selam. Aydın'dan Erdoğan, nöbetten çıkan sevgilimi iş yerine almaya gidiyorum. Yoruşu bir gün geçirmiş. Sevgilime moral olmak için ona herkeden çok sevdiğimi söyler misin? Aldıysan duymuştur inşallah şimdi. Erdoğan seni çok seviyor. Sevgilisi. Burçin. Ha, adı Burçin mi? Tamam o zaman. Bize bir selam yollar mısın? Tabii ki yollarım. Selamlar. Evet, bir paylaşım yapmış birisi de o geldi aklıma. Ben de sizlere sorayım dedim. Sanırım dün gece tüm Türkiye uykuya dalma sorunu yaşadı diyor. Garip diye bir mesaj atılmış. Ne diyorsunuz Mehmet Bey, sizde böyle bir durum oldu mu?
1: Vallahi yok dedi Kayhan. Dün horlaya horlaya yattık. Ben 9'a yatıyorum sabahken, 6'a kalkıyorum.
0: Tamam.
1: Horlaya horlaya yattık, gayet iyiydi. Bir problem yoktu.
0: Problem
1: yok. Yayınlar, kendine iyi bak.
0: Sen de bu paylaşımı yapanlar herhalde bir problem vardı.
2: Hop dedi Kayhan, kolay
0: efendim,
2: gelsin.
0: Buyurun.
2: Suat Güzel, Denizli'den arıyorum.
0: Denizli, iyi akşamlar.
2: Vallahi dün gece uykuya dalma malma diyorsun ama kafamı yastığa çeyrek kala uyumaya başlıyorum.
0: Ya ben böyle adamlara bayılıyorum ya. Kafayı koyar koymaz.
3: Ah canım kardeşim ben.
0: Vallahi helal olsun. Ne güzel uyuyorlar ya.
2: Dünya umurumda değil.
0: Vallahi ama.
2: İyi yayınlar kardeşim.
0: Teşekkür ederim. Bak uyuyanlar var ya hani.
4: Boş ver, bu milletin işi biter mi?
0: Olsun canım, sorduk. Ne var ki bunda? Canım.

0: Aramıza yeni katılan dinleyicilerimize selamlar. Lubex Motor Yağlar Optedik Show. Bir reklam arası verelim, sonrasında tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Optedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'te.

0: geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Güneş Zirve'de Setur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22. Tatilse Setur.

Serap evdeyim, sizleri dinliyorum. Peki Serapçığım, iyi ki varsınız, iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Bu tatta devam edelim bence, ne dersiniz? Saat tam 7.30'dan itibaren günün özel şarkıları.

0: Kuas'ın en sevdiğimiz hali, hem geçmiş hem günümüz. Öyle sevilen şarkılar. Valla saat 5'te başladık tempolu. Şu saate kadar da geldik, güldük, eğlendik ama biraz hadi kafaları da dinleyelim. Ben de dinleyeyim, siz de dinleyin. İstanbul'a trafik yolda %65'e geriledi ama hala çok yoğun. Hani gerilemesi bir şey ifade etmez. %65 tabii ki her haliyle çok yoğun. Dostlar, bir reklam arası, sonra artık günün özel şarkıları, çayı kahveyi kapan gelsin.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000

0: Access 25 yaşında.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Heydey Sigorta, her anında daima.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde Ceku 7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu Ceku 7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla Ceku 7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.
4: Her gün 3 saatlik yolculuk. Bunun 2,5 saatinde gülüyoruz, eğleniyoruz. Ama benim de ihtiyacım var, sizlerin de aynı şekilde. Biraz dinlenmeye,

0: Dostlar, günün özel şarkıları devam edecek. Bir 27 saniye aranızdan ayrılıyorum. Hemen ardından bu keyif devam edecek.
1: Bir reklam. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

Nasılız? Her şey yolunda mı? Bir herjai bu saate güzel gider diye tahmin ediyorum. Ben de çayımı aldım, keyfim yerinde. Öyleyse basalım tuşa, şarkı başlasın.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
3: Migros yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Garaj Oto Ekspertiz.
5: Burası tavuk.

0: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.371.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Setur Yaz Show.
11: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World One Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
10: Tatilse Setur.
12: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Peugeot.
14: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
15: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
16: Güzellikler dünyası.
17: Parafın katkılarıyla.
18: Tarihte bugün. 5 Haziran 1975, 1967'deki 6 gün savaşının ardından deniz trafiğine kapanan Süveyş kanalı tam 8 yıl sonra tekrar uluslararası trafiğe açıldı.
16: Güzellikler dünyası.
17: Parafın katkılarıyla.
19: Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Ümit ediyorum, sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse, öncelikle güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü de...

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Karışık kaset.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Haziran 1975, 1967'deki 6 gün savaşının ardından deniz trafiğine kapanan Süveyş kanalı tam 8 yıl sonra tekrar uluslararası trafiğe açıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Haziran 1975, 1967'deki 6 gün savaşının ardından deniz trafiğine kapanan Süveyş kanalı tam 8 yıl sonra tekrar uluslararası trafiğe açıldı.

seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi hiç

sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadın.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: gelsin. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Haziran 1975, 1967'deki 6 gün savaşının ardından deniz trafiğine kapanan Süveyş kanalı tam 8 yıl sonra tekrar uluslararası trafiğe açıldı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Radyo Turkuaz.